0: Gelmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
1: Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Dedi.
2: Evet.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir diyerek onu uyardı.
0: Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bunun üstüne adam çok rahatladı.
3: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz?
4: Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
0: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
5: 127. Bölüm.
6: Baba hoş geldin.
7: Hoş bulduk oğlum.
6: Bugün erken geldin.
7: Evet, birazdan yola çıkacağız. Ona haber vermeye geldim.
6: Nereye?
7: Peygamberimizle beraber Kuba'ya gidip geleceğiz.
6: Ben de gelebilir miyim?
7: Yürüyerek gidip geleceğiz oğlum. Yorulursun. Yakın bir yer olsa beraber giderdik.
6: Keşke ben de gelebilseydim.
7: Bir dahaki sefere binekli gidersek seni de götürürüm, olur mu?
6: Olur. Baba, bir şey soracağım.
7: Sor bakalım.
6: Peygamberimiz neden her hafta Kuba'yı ziyaret ediyor? Dikkat ediyorum, bunu hemen hemen hiç aksatmıyor. Neden bu kadar seviyor orayı?
7: Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelirken Kuba'da konaklamıştı. Orada Kulsüm bin Himd'in evine misafir olmuştu. Onların misafirperverliğinden çok hoşnut kalmış.
6: Medine'den önce orada kalmış yani.
7: Evet. Üstelik ilk mescit de orada inşa edilmiş, biliyor musun?
6: Öyle mi? İlk mescit Mescid-i Nebi değil mi?
7: Değil oğlum. Peygamberimizden önce Medine'ye gelip yerleşen Müslümanlar Kuba'da da bir araziyi mescit haline getirmişler. Aralarından biri kendilerine imam oluyor, onlar da cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Peygamberimiz de geldiğinde namazları bu mescitte kıldırmış.
6: Aa!
7: Ya!
6: Bilmiyordum.
7: Öyle olmuş. Peygamberimiz Kuba'da 10 gün kadar kalmış. Bu süre içerisinde bizzat kendisi de çalışarak yeni bir mescit inşa etmişler. Bu mescit Kur'an-ı Kerim'de takva mescidi olarak anılıyor.
6: Takva mescidi demek.
7: Evet ya, takva mescidi.
6: Bir gün beni oraya götürür müsün?
7: Götürürüm tabii. Şimdi hazırlanmam için bana müsaade eder misin?
6: Tabii.
1: Peygamberimiz Kuba'ya ulaştığında orada bulunan arkadaşları onu sevinçle karşıladılar. Peygamberimizle sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz Tevbe suresinin 108. ayetini okumaya başladı. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Sonra da ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir diye sordu.
8: Ya Resulallah, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz. Bunun dışında değişik bir adetimiz yoktur.
1: Bu cevap karşısında Resul-i Ekrem, işte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin diyerek Kuba halkını bu davranışlarından ötürü takdir etti. Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek bir soru sordu.
9: Ya Resulallah, ben iyi giyinmeyi seven bir adamım. Ama bir konu aklıma takılıyor. Güzel elbise giymem kibir midir?
1: Resulullah hayır dedi.
9: Peki asil bir deveye binmem kibir midir?
1: Resulullah yine hayır cevabını verdi.
9: Bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler Bu kibir midir?
1: Peygamberimiz yine hayır diye cevaplayınca Abdullah şöyle sordu.
9: Öyleyse kibir nedir?
1: Allah Resulü şöyle buyurdu. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir. Peygamberimizin Kuba'ya gelme sebebinin ziyaretten öte bir amacı olduğu konuştukça anlaşılıyordu. Evs kabilesinden Amr bin Af oğulları aralarında bir anlaşmazlığa düşmüşler. Bu da peygamberimizin kulağına erişmişti. Kuba'ya geliş sebebi dargınların arasını düzeltmekti. Resulullah'ın Ebu Eyyub el-Ensari'ye yönelttiği bir soru herkesin dikkatini çekti. Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar. Hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
10: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
8: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
8: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
10: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
8: Haklısınız.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı. Peygamberimiz Kuba'ya giderken ikindi namazını kıldırmak için geç kalabileceğini düşünerek müezzini Bilal'i çağırmış ve Bilal, ikindi namazı vakti gelir de ben gelemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın demişti. İkindi vakti girdiğinde Hazreti Peygamber henüz dönmemişti. Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e giderek durumu anlattı.
11: Selamun aleyküm.
12: Ve aleyküm selam Bilal.
11: Seni arıyordum.
12: Hayırdır?
11: Peygamberimiz Kuba'ya gitti. Giderken de ikindi vaktine yetişemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dedi.
12: Öyle mi? Emri başım üstüne. Cemaat toplandı mı?
11: Evet, toplandı.
12: Tamam, geliyorum.
1: Cemaat namaz kılmak için toplanmıştı. Hazreti Ebu Bekir imam olmuş, Müslümanlar namaza durmuşlardı. Tam bu esnada Resul-i Ekrem mescide geldi. Cemaatin arasından ön safa doğru ilerledi, Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir yerde durdu. Hazreti Ebu Bekir kendini tamamen namaza vermiş ve Resulullah'ın geldiğini fark etmemişti. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Resulullah'ın geldiğini ona haber vermek için sağ ellerinin içiyle sol ellerinin üzerine vurmaya başladılar. Cemaatin ellerini vurma sesleri artınca Hazreti Ebu Bekir olağanüstü bir şey olduğunu anladı ve Resulullah'ı gördü. Derhal makamı sahibine teslim etmek üzere geri çekilmeye yeltendi. Ancak Resulullah namaza devam etmesini işaret etti. Hazreti Ebu Bekir ellerini şükürle semaya kaldırdı. Hamd etti ve geri çekildi. Peygamber Efendimiz de onun yerine ilerledi ve namazın geri kalanını tamamladı. Namazdan sonra Peygamberimiz ashabına dönerek, cemaatin bir uyarıda bulunması gerektiğinde erkeklerin Subhanallah demelerini, kadınlarınsa el çırparak ikazda bulunabileceklerini öğretti. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e döndü ve, ''Ey Ebu Bekir, sana namaza devam et diye işaret ettiğim zaman neden yerinde kalmadın?'' diye sordu.
12: Çünkü Ebu Kuafe'nin oğlunun Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması uygun olmazdı.
1: Peygamberimizin dünyanın dört bir yanına gönderdiği elçiler görevlerini yerine getiriyordu. O günkü Bizans topraklarına dahil olan Şam'a gitmek üzere görevlendirilen kişi ise Haris bin Umeyr idi. Şam'daki Rum Kayseri'ne götürmek üzere peygamberimizin mektubunu yanında taşıyordu. Mute civarına geldiğinde Şam valilerinden Şurahbil bin Amr'ın huzuruna çıkartıldı.
13: Efendim, emriniz yerine.

0: getirildi. Bu adam elçi olduğunu iddia ediyor. Yürü bakalım.
1: Demek bir elçisin.
2: Evet.
1: Kimin elçisi?
2: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
1: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın. Yüce kralımızın huzuruna elini kolunu sallayarak gidebileceğini mi sanıyorsun?
2: Sizler Allah'ın varlığından haberdar insanlarsınız. Üstelik yüce peygamberlerden Hazreti İsa'ya inanırsınız. Kutsal kitabınızda son peygamberle ilgili bilgiler de var. Ben size Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği son peygamberden bir davet getirdim. Bir olan Allah'a inanmaya ve doğru yolu bulmaya davet ediyorum sizi.
1: Ben sana izin vermeden tek kelam edemezsin.
2: Peki, izin verin konuşayım o zaman. Ben sadece sizi hak yola çağıran bir elçiyim. Üstelik yanımda kralınıza verilmek üzere mühürlenmiş bir mektup var.
1: Getirin o mektubu bana.
0: Ver o mektubu.
2: Olmaz. Bu resmi bir mektuptur. Onu siz açamazsınız.
1: Açacağımı kim söyler? Vurun şunun boynunu.
2: Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Ölüm bizim için bir son değil, bilakis başlangıçtır. Fakat siz yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ben Allah'ın elçisinin elçisiyim.
3: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
4: Elçinin öldürüldüğü de nerede görülmüş? Bundan daha büyük bir hakaret olabilir mi?
5: Hakikati dinlemeyecek kadar tıkalı kulakları. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.
6: Allahu Ekber!
7: Allahu Ekber!
4: Allah'ın Resulü'nün elçisine bunu reva görenlerin iki yakaları bir araya gelmesin inşallah.
8: Peygamberimiz bizi buraya topladığına göre savaşa gideceğiz demektir.
9: Allahu Ekber!
3: Peygamberimiz savaş yapılacağını söyledikten sonra şöyle dedi. Kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin ettim. Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revaha komutan olsun. Şayet o da şehit düşerse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin. Bu sözleri duyan Müslümanların yüreğine bir hüzün çökmüştü. Yoksa ismi geçen sahabiler şehit mi olacaktı?
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ne dersiniz, kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler: hiçbir eser kalmaz, diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İşte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطمين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن.
2: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
2: Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama Hazreti Ali'ye Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
0: Üç şey ölenin mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlik

0: iyilikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
2: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
2: أبو أيوب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil, cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin, buyurdu.

Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işitince kadına "Ona ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur: "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı."

Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, Allah'ım cehennemden sana sığınırım diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan, demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء
2: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için

0: hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
0: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
2: Hadislerin hikayeleri. Günler ardı ardına devrediyor, zaman geçip gidiyor ve Allah'ın Resulü bir toplumu şahsi örnekliğiyle yeniden şekillendiriyordu. Sahabiler akıllarındaki soruları çekinmeden dile getiriyor, Allah'ın kutlu elçisine soruyor ve doğrusunu öğreniyorlardı. Ashabının sorularına yanıt verdiği bir sohbet meclisinde Allah'ı merak eden bir topluluk içinden biri Hazreti Peygamber'e sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?
2: Allah'ın Resulü olduğu yerden ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Bu sorunun cevabını bekleyenlere bir soru sordu. Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz dedi.
3: Hayır ya Resulallah, biz apaçık görünen ay için birbirimizi itip kalkmayız.
2: Allah'ın Resulü, peki siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz diye sordu.
3: Hayır ya Resulallah, biz bunu yapmayız.
2: Allah'ın elçisi ashabının yüzlerine bakıyor ve kendisini can kulağıyla dinlediklerini görüyordu. Onlara verdiği örneklerden yola çıkarak ayın 14'ündeki hali gibi, güneşin bulutsuz bir günde gökyüzündeki duruşu gibi açık bir şekilde olacağını kastederek siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu amri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

Kırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh, arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."

Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

0: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hayvan hakları, her canlıya rahmet. İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi yasakladı. Sevgili Peygamberimiz at ve deve yarışı gibi eğlence türlerini tasvip etmekle birlikte hayvanlara eziyet veren ve sırf eğlence olsun diye yapılan hayvan dövüşlerini yasaklamıştır. Hayvanları güzel isimlerle çağıran, onlara rıfkla muamele eden Hazreti Peygamber, hayvanların aşağılanarak lanetlenmesini, onlara kötü sözler söylenmesini de hoş karşılamamıştır. Nitekim bir yolculuk esnasında Allah Resulü, orada bulunan bir kadının bindiği devesine lanetlediğini duyunca, lanet edilmiş bir deve bizimle birlikte bulunmasın diyerek buna tepki göstermiş ve devenin üzerindeki eşyaların alınarak salıverilmesini emretmiştir. Şefkat Peygamberi ve onun ashabının uygulamalarında hayvan haklarına titizlikle riayet ettiklerini görmek mümkündür. Allah Resulü yolculuk esnasında uygun yerlerde onların otlatılmasını, dinlendirilmesini, binek hayvanlarına haddinden fazla yük vurulmamasını, yiyecek ve içecek bakımından onlara gerekli ihtimamın gösterilmesini tavsiye etmiştir. Hatta sağmal hayvanların tırnaklı ellerle sağılmamasını, ayrıca süt sağarken sütün devamının gelebilmesi için bir miktarının sağılmadan bırakılmasını hatırlatmıştır. Onun terbiyesinde yetişen güzide ashabından Ebu Hureyre, koyunlara güzel bakılmasını, onların ağlarının temizlenmesini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz hayvanlara karşı her zaman yumuşak davranmayı emretmiş, onların dövülmesini, özellikle yüzlerine vurulmasını yasaklamıştır. O hayvanlara karşı değil işkence ve şiddet uygulamak, kaba davranılmasını dahi hoş görmemiştir. Nitekim bir gün sahip olduğu hayvanı kulağından çekerek sürükleyen adama hayvancağızın kulağını bırakıp boynunun kenarından tutmasını söylemişti. Bir keresinde de Hazreti Ayşe hırçın bir deveye binmiş ve onu kontrol altına almak için ileri geri çevirerek hırpalamaya başlamıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona deveye yumuşak davranmasını söylemiş ve rıfk yani zarif davranış işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar buyurmuştu. İslam'ın getirdiği üstün değerler sistemi yalnız insana değil, Allah'ın yaratmış olduğu tüm mahlukata sevgi ve şefkatle muameleyi öngörmektedir. Bu sevgi medeniyetinde insanın hizmetine sunulan ve her biri Allah'ın bir emaneti olan hayvanlar içinde merhamet mesajları bulunmaktadır. Rahmet elçisinin örnek şahsiyetinde en güzel örneklerini müşahede etme imkanı bulunan bu değerler, İslam medeniyetinin her döneminde aynı hassasiyetle yaşatılmaya çalışılmıştır. Hazreti Peygamber'in ifade buyurduğu üzere, bir Müslümanın diktiği bir ağacın meyvesinden herhangi bir hayvanın yediği lokmaya bile sadaka değeri atfeden rahmet toplumu, tarih içerisinde bu şuurla hareket ederek hayvan haklarına dair ayrı bir hukuk meydana getirmiştir. Hayvanları korumaya yönelik fıkhi hükümler konmuş, ahlaki ve hukuki yaptırımlarla onların hakları muhafaza edilmeye çalışılmıştır. İslam medeniyetinin ulaştığı pek çok yerde hayvanların bakımı ve korunması için özel vakıflar kurulmuş, hadis literatüründe hayvanlarla ilgili özel bölümler yer almış, onların haklarından bahseden müstakil eserler yazılmıştır. Cahiz'in Kitabül Hayevanı ve Demiri'nin Hayatül Hayevanı, farklı canlı türlerini ele alan hayvan ansiklopedisi türündeki eserlerin en meşhurlarıdır. Bunlarla birlikte Hicri 7. asrın İslam alimlerinden İz bin Abdüsselam, asırlar öncesinden insanlığa sunduğu eserinde, hayvanların insanlar üzerindeki hakları başlığı altında, hayvanların sahip oldukları hakları şu şekilde sıralamıştır. Sahibine yarar sağlamayacak kadar müzminleşse veya hastalansa dahi hayvana o bölgede emsal teşkil eden harcama yapılmalıdır. Ona taşıyamayacağı yük yüklenmemelidir. İster kendi cinsinden olsun isterse farklı cinsten olsun, bir yerini kıracak, boynuzlayacak, yaralayacak,
kısaca onu rahatsız edecek hayvanlarla bir araya getirilmemelidir. Kestiğinde güzelce kesmeli, vücudu soğumadan, canını tam vermeden onun derisini yüzmemeli, kemikleri kırılmamalıdır. Hayvanın yavrusunu onun gözü önünde kesmemelidir. Hayvanı yavrusundan ayırmamalıdır. Hayvanın barınağı güzel yapılmalıdır. Av hayvanına onun etini bozacak, kemiklerini kıracak şeyler atmamalıdır.

Günümüzde ise hayvanlara karşı gösterilmesi gereken hassasiyet, maalesef yerini bazen adeta düşmanlığa bırakmaktadır. Pek çok hayvan aç ve susuz bir şekilde yaşamaya çalışmakta, ağır yük taşımaya zorlanmakta, bir eğlence unsuruymuş gibi kullanılarak istismar edilmekte ya da farklı sektörlerde ham madde olarak kullanılmak üzere acımasızca katledilebilmektedir. Oysa Allah'ın rahmetini kazanmak, onun mahlukatına karşı merhametli davranmakla ilişkilidir. Bu yüzden insan, her canlıya insani, vicdani ve ahlaki muameleyle mesul olduğunu unutmamalıdır. Zira kainata karşı sorumluluk bilinci taşıması gereken insanoğlunun her davranışının dünyevi ve uhrevi bir karşılığı bulunmaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
2: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir: Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ اَعْطَاهُ.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
3: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

0: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية لمسلم مساجدنا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
1: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a: Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu: "Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim mustani olursa, aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: نعمان بن بشير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.

0: في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'd. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.''

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâ'u isteğferû.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. İslam dini, insan ilişkilerinde vicdanın ve ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştirecek, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehberlik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliği esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.

0: cennetin en düşük derecesinde bile olsa, kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı? Diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir dediklerinde ise ihtiyarlık buyurdu.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre o: siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Zeyd ibn Arqama radıyallahu anh أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
2: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة.

0: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
2: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir şehirde alınıp satılan şeylerde toplumun hakkı vardır. Halk şiddetli ihtiyaç içindeyken bir malı satmayıp depolamak, insanların hakkına engel olmak demektir. Bir hakkı hak sahibinden esirgemekse zulüm olduğundan haramdır. Normal piyasa ortamında bir kimse kendi ürettiği malı piyasaya sürmeyip bekletebilir. Ancak darlık ve kıtlık zamanlarında bu sıkıntılı durumdan yararlanmaya kalkışmaması gerekir. Ticaret yapanlar kıtlık ve darlık zamanları dışında piyasada darlık oluşturup fiyatları yükseltmek amacı olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. Kara borsacıya kendisinin ve aile fertlerinin ihtiyacından fazla olan gıda maddelerini satması emredilir. Kara borsacılık suçu tüketiciye zulmetmek anlamına geldiğinden, halkın ihtiyaç duyduğu malları kara borsacının idari makamın önerdiği emsal fiyatla veya piyasa fiyatıyla satması gerekir. Kara borsacı satmaya yanaşmazsa zor kullanılır. Bu idari yetki, kara borsacının insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri aşırı bir fiyatla satarak zulüm işlemesinden ileri gelmektedir. Bu durumda takdiri bir değer yani emsal fiyat tespit edilebilir. Bu ise gerektiğinde narhın yani devletin fiyatlara müdahalesinin cevazı anlamına gelmektedir. Kara borsacılıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin bu net tutumunun ardından toplumun ihtiyacını göz önüne alarak sahip olduğu ihtiyaç maddelerini raiç bedelle piyasa fiyatıyla satan insanlara Peygamberimizin bakışını aktaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse gıda maddelerini toplayıp raiç fiyatla satsa, sanki onu tasadduk etmiş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi olur. İslam, Müslüman bir ferdin kazancını elde etmede sadece haramlardan uzak durmasını değil, aynı zamanda şüpheli şeylerden kaçınmasını öğütler. Herhangi bir fert kendisini şüpheye düşüren yollardan ve kazançlardan kaçınma gayreti göstermedikçe, bir zaman sonra haram şüphesi karışan kazançlar kişiye normal gelecektir. Bu nedenle daha önce de ifade edildiği gibi, Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerden uzak durmak hususunda insanları uyarmıştır. Hadis, şüpheli şeylerden kaçınanların dinlerini noksanlıktan ve namuslarını ahlaki çöküntüden koruyacağını haber verdiği gibi, kazanç ve yaşayışında şüpheli şeylerden kaçınmayan kimsenin kendini bir kısım ithamlara maruz bırakacağını ikaz etmektedir. Bütün bu uyarılara rağmen şüpheli kazanç yollarından kaçınmak bir tarafa, haramlardan sakınmakta bile gevşeklik göstereceğini Peygamberimiz şöyle haber vermektedir. Öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i şerif mümini kazanç hususunda dikkatli olmaya, haram bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya sevk etmektedir. Çünkü dikkatsizlik sebebiyle haram karışmış rızkı tüketmek o kişiyi ahirette iflas edenler topluluğuna katacaktır. Nitekim Allah Resulü gerçek anlamda iflas eden kişiyi, dünyada parasını pulunu kaybeden kişi değil,

dünya hayatında her çeşit salih ameller, yararlı işler yapmış olmasına rağmen ahirette şu veya bu sebeple bu salih amellerden kendisine istifade edeceği hiçbir şey kalmadığı için cehenneme giden kimse diye nitelendirmiştir. Şu halde haramla beslenmek de böyle bir neticeye götürecek sebeplerden biri olmaktadır. Kul hakkına saygı göstermek. Kul hakkı, insanın can ve mal gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıklar hakkında kullanılan bir kavramdır. Bu tür haksızlıklar, haram ya da mekruh davranışlardan sayılır. Kul hakkına tecavüzden doğan günahların ve cezaların affı kolay kolay söz konusu olmayıp, ancak hak sahibi kulun bağışlamasıyla ortadan kalkabilir. Müslüman, kul hakkına son derece titizlik göstermeli, bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını almışsa, onu ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda, kimin üzerinde ırz veya başka bir şey sebebiyle kardeşinin hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer iyilikleri yoksa, arkadaşının günahından alınıp kendisine yüklenir. Hadis-i şerif, kul hakkının kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamakta olduğunu göstermekte ve müminleri mümin kardeşine karşı haksızlık yapmamaya, şayet yapmışsa helalleşmeye teşvik etmektedir. Bir diğer hadis-i şerifte, Allah katında bir kulun yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, ödenecek karşılık bırakmadan borçlu halde ölmesidir buyrularak, bir kul hakkıyla gidecek olan kişinin adeta büyük günah işlemiş gibi sayılacağını bildirir. Başka bir hadisinde ise Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelen kimse hakkında şöyle buyrulur. Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresinde toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden elde ettiği sevapları bunlara taksim edecek. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek, cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır. Komşunun, yetimin ve yoksulun hakkını gözetmek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde komşunun, yetimin ve yoksulun hakkına yer yer vurgular yapılmaktadır. Bu vurgular toplumda oluşacak kin, nefret ve haset duygularının kırılması yoluyla toplumdaki bağların sağlamlaştırılmasına yöneliktir. İslam dini bu bağlamda varlık sahibi bir müminin sahip olduğu servette komşu, yetim ve yoksul için pay ayırmasını öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara güzellikle davranın. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, şüphe yok ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sonra yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara suresi 220. ayet. Onların mallarında
dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan kimseler için de bir hak vardır. Zariyat Suresi 19. Ayet. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur Suresi 22. Ayet. Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. Rum Suresi 38. Ayet. Kur'an-ı Kerim, yetimlerin mallarının korunması hususunu birçok ayette ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur. Nitekim ayet-i kerimeler, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şiddetle uyarır. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel olandan başka surette yaklaşmayın. Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. En'am suresi 152 ve Nisa suresi 10. ayetler. Bu konuda diğer ayetlerin de yardımıyla en güzel yaklaşma ifadesinden şu üç temel esas çıkarılabilir. 1. Koruma, 2. Artırma, 3. Zamanında teslim. Sevgili Peygamberimiz ise konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Allah Teala'ya göre arkadaşın hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte komşu hakları imanla ilişkilendirilmektedir. Allah'a inanan hadiste sayılan hususlara önem vermelidir. Çünkü hiçbir davranış Allah'ın bilgisinden kaçmamakta, hepsi zapt edilmektedir. Ahiret hesap yeridir ve her yapılan iş orada karşımıza çıkacaktır. Ağızdan çıkan her söz, komşuya yapılan her ikram karşılık bulacaktır. Din bunların üzerinde ısrarla durduğuna göre şu hususlardaki iyi davranışlar ve hayırlı sözler fevkalade değerlidir. Çirkin davranışlar ve kötü sözlerse hesabı çok çetin olan fiillerdir. Hazreti Peygamber, yetimlere ilgi gösterme ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek aralarını birleştirmiş ve ben ve yetimin işlerini üstlenen kimse cennette şöyle beraber bulunacağız diye buyurmuştur. Yetim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günahsa, onları korumak da o derece sevaptır ve hayırlı bir iştir. Onun için her insanın çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüp gözetmesi ve malına sahip çıkıp onu işletebilecek seviyeye gelinceye kadar yetimi koruması dini ve insani bir görevdir. Allah'ım, iki zayıf kimsenin, yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Fakirlerinizi kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandırıldığınızdan şüpheniz olmasın. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere mümin, servetinde komşunun, yetimin ve yoksulun da hakkı bulunduğu bilinciyle yaşamını sürdürmekle ve toplumdaki dayanışmaya katkıda bulunmakla mükelleftir.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak, sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye, yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra, vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim dedi. Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz.

Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam, misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

0: Ebul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa, Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir

yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Bera bin Azib'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
1: Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar. Hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Evet, haklısın.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
5: Demek bir elçisin.
6: Evet.
5: Kimin elçisi?
6: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
5: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
1: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
0: 128. Bölüm.
1: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
7: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
8: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
9: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
7: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
8: Evet.
9: Evet.
7: Peki bize can veren kim?
8: Allah.
7: Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
9: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
7: Evet oğlum. Evet, aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
9: Öyle olsun, ne olur. Geri dön.
7: Siz dua edin, düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
8: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
7: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
8: Olmaz tabii.
7: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
8: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
7: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü, değil mi?
8: Evet.
7: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları deviremez.
8: Anlıyorum.
7: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
9: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
7: Ah aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
9: Tamam baba. Sen merak etme.
1: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
1: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
11: Ey Allah'ın Resulü, bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
1: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
1: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
13: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
14: Amin.
13: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
1: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için peygamberimizin yanına geldi.
15: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
1: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
15: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
1: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt, dedi.
15: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
1: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur, dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
11: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
15: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah'a okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Buna ağlıyorum.
13: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin. Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
15: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
1: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
14: Heraklius ordusunu toplamış.
16: 100.000 kişi var diyorlar.
17: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
14: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
18: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
19: Buraya niçin geldik? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
20: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız.
21: Kazanan biz olacağız.
22: Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
23: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız? Farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
14: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehir

0: birilerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
1: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
0: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
2: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
3: Ey kavmim, vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
4: Devahan'ın oğlu doğru söylüyor.
5: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
0: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
6: Allah'a hürmetler! Allah'a hürmetler! Allah'a hürmetler!
7: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme.

o Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun buyurdu. Adam, Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Cemaatle namaz. Aynı secdeye baş koymak. Ebu Said el-Hudri tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.

0: Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır. Diğer adımıyla da bir günahı silinir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Ebu Mesud el-Ensari'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa Allah'ın kitabını en iyi okuyup bilenleri imam olsun. Kur'an okuma konusunda eşit iseler, sünneti en iyi bilen imam olsun. Bir kimse izin vermedikçe bir başkasının yetkili olduğu yerde imamlık yapmasın ve kişinin evindeki özel mekanına oturmasın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Ama biriniz tek başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İmam kendisine uyanların namazlarına kefil, müezzinse namaz vakitleri konusunda kendisine güvenilen kimsedir. Allah'ım, imamlara kefil oldukları konuda muvaffakiyet ver. Müezzinleri de muhtemel hatalarından dolayı bağışla. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulmak için vardır. Öyleyse namazda ondan farklı davranmayın. O rükûya varınca siz de rükûya varın. Semiallahu limen hamide dediği zaman Rabbena lekel hamd deyin. Secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidin. Oturarak namaz kıldığı vakit siz de hep birlikte oturarak kılın. Namazda safı düzgün tutun. Çünkü safı düzgün tutmak namazın güzelliğindendir. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraat ile kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın." Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman, "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz," buyururdu. Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi namaz daha faziletlidir?" diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamı uzun olan namaz," buyurdu.

0: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitirle noktalayın.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.
2: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, 'Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün,' demekteydiler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Meşhur Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı min udmin, deriden bir yatak idi. Haşvuhu lifun, iç dolgusu hurma lifindendi. Yani içine hurma liflerini doldurdukları, deriden kapladıkları bir yatak şeklinde döşek düşünebiliriz. Ne kadar rahat olabileceğini varın siz düşünün. Elbette o dönem itibariyle bundan daha iyisi de vardı. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma lifiyle doldurulmuş deriden bir yatağı kullanmış hayatı boyunca. Bize bu bilgiyi en çok sevdiği eşi Hazreti Ayşe haber veriyor. Resulullah onda yattığına göre Hazreti Ayşe de onda yatan ve bunu gayet ile iyi bilen birisi. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaklaşık 45 sene yaşadı. Ve bu süre zarfında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle hane içerisinden hayatına dair bütün detayları insanlarla paylaştı. İşte burada yatağına kadar yatağının nasıl bir yatak olduğunun tafsilatına dair bilgileri öğreniyoruz kendisinden. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari rivayet etmiş. Sıradaki hadisimiz 510 nolu hadis. Ve an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. İbni Ömer'den gelen bir rivayet. Allah hem kendisinden hem de babasından razı olsun. Kale dedi ki, kunna culusen, oturuyorduk. Ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. İz ca'ahu raculun minel ansari. Derken yanına ensardan bir adam geldi. Yani Medinelilerden biri çıkıp Resulullah'ın yanına gelmiş. Feselleme aleyhi, Resulullah'a selam verdi. Thumma edbara el-ensariyu, sonra ensari olan kişi arkasını döndü, yani gitmek üzere. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya ahel ensari, ey ensarlı olan kardeş veya ey ensardan olan kardeş. Keyfe ahi Sa'd ibn Ubade'te, kardeşim Sa'd bin Ubade'nin durumu nedir? Fekale, adam bunun üzerine dedi ki, salihun, iyidir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men ya'uduhu minkum, sizden kim onu ziyaret etmek ister? Yani hasta ziyareti gibi. Fekama, bunun üzerine kalktı Allah'ın Resulü. Ve kumna ma'ahu, biz de onunla birlikte ayaklandık. Ve nahnu bid'ate aşara, ve biz o esnada 10 küsür kişiyiz. Ma aleyna ni'alun, ayaklarımızda ayakkabılar yok. Ve la hifafun, çarıklar da yok. Ne bir ayakkabı, ne bir çarık. Ayaklar öyle. Ve la kalanisu, başlarımız da açık, başlarımızda da bir şey yok. Ve la kumusun, üstlerimizde gömlekler de yok. Nemşi fi tilke sibahi, o çorak yollarda yürüdük öyle. Hatta ci'nahu, ta ki Sa'd bin Ubade'nin yanına geldik. Feste'khara kavmuhu min havlihi, yakınları onun etrafından açıldılar, gerilediler. Hatta dena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlaştı. Ve ashabuhu lezine ma'ahu, ve beraberindeki ashabı yakınlaşarak Hazreti Sa'd'ı hasta görmesini, ziyaretini gerçekleştirdiler. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. İmam Nevevi'nin bu rivayeti buraya koymasının nedeni gayet açık.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelinde onun hayatının ne kadar sade olduğunu gösteren rivayetler ile tabloyu netleştirmişken, bunun etraftaki karşılığını, diğer sahabedeki yansımasını da bize gösterdi. Onlar da fakirce bir hayatı yaşıyorlardı. İçlerinden çokça imkanlara kavuşanlar dahi bu imkanlarını Resulullah'a öykünerek Allah'ın yolunda harcamayı seçiyorlardı. Elbette başka bir kısım kimseler de daha gevşek davranıp kendi hayatlarında bunu değerlendirebilmişlerdir. Resulullah'ın toplumu homojen bir toplum değil. İçerisinde münafıklar var, içerisinde fasıklar var. Bir de sahici, gerçekten Resulullah'a iman etmiş ve hayatını bu yolda adamış kimseler var. Bunlar arasında da fazilet farkı var. Resulullah'a her şeyle dikkat edip onun gibi yaşayanlardan tutun, daha uzak düşenler, daha gevşek olanlar da söz konusudur. Herkesin fazileti başkalarından farklıdır. Dolayısıyla sade yaşam Resulullah'ın öğretisinde zorunlu değildir. Mecburi değildir. Olsaydı bunu illaki açık bir ifadeyle onlara yansıtırdı. Ama o hep özendiren bir yaklaşım sergiledi. Dünya geçimliğini serin kanlı bir biçimde ele alan düşük standartta bir hayatı, yani sade dediğimiz, yaşayan, velev ki eline çok imkan geçse bile bunu Allah yolunda başkalarıyla paylaşan bir model ortaya koydu. İşte etrafındaki ashabı. Onlar da sadelikte bizler için bir örnek. Çoğunun ayağında başında doğru düzgün bir şey olmadığı bir halde hayatlarını idame ettiriyorlar. Eğer bu dünyada güzel imkanlar içerisinde yaşamak Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok değerli ve önemli bir şey olsaydı, Resulullah'ın daha birinci halkasındaki bu insanları bu hal üzere dünyada yaşatmazdı. Belli ki içinde bulunduğumuz bu dünya sürecinin öyle ya da böyle olması Allah'ın nazarında o kadar farksız ki, bizlerin cep telefonları kullanıyor olmamız, uçaklara biniyor olmamız, hayatımızın bu denli gelişen teknoloji sayesinde refah içerisinde adeta yüzmesi, demek ki o kadar kıymetsiz ki, çünkü değerli olsaydı Cenab-ı Hak bunu bu güzelim insanlara yaşatırdı. Ama dünya o kadar değersiz ki, işte Allah'ın en çok sevdiği elçisi ve etrafındaki yakın planındaki arkadaşlarının dünyada sürdükleri hayat standartları. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Estaizu billah, وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَ İnsanların hepsi tek bir ümmet olmayacak olsaydı, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةِ Biz Rahman'ı inkar eden kimselere, onların evlerini, barklarını altından, gümüşten, kerevitten kılardık. Ve ayette Cenab-ı Hak rahatsız edici bir biçimde Allah'ı inkar değil de Rahman'ı inkar diye zatını en çok da bize takdim ettiği, ifade ettiği, Bismillahirrahman diye Rahman olarak tanıttığı o ismiyle anmış. Rahman'ı inkar edenler. Limen yakfuru bir rahmani. Cenab-ı Hakk'ın böylelerine kızıp bir yudum su vermemesi lazım. Ama dünya o kadar değersiz ki, böylelerini altından, gümüşten, kerevitten evler ve barklar ile donatıyor dünyada. Öte yandan onun Rahman ismini yüce bilip uğrunda ölen kimseler, Musab bin Umeyr gibi, öldüklerinde üzerlerindeki kıyafet bedenlerini kapatmaya bile yetmiyor. O yüzden gelen bir rivayette Resulullah'ın şöyle dediği ifade edilir. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ Şayet dünya Allah'ın katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı, مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاِنْ Allah o dünyadan bir kafire bir yudum su içirmezdi. Ki dünyayı düşünün, içinde dev su kütleleri var. Ama dünyanın tamamı
bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olabilseydi, Allah kıymazdı bir kafire. O milyonlarca ton sudan bir yudum suyu. Ve bu kadar verdiğine göre, demek ki hiçbir değeri yok Cenab-ı Hakk'ın katında. O yüzden verdikçe veriyor. Bu açıdan baktığımızda ayeti anlamamız kolaylaşır. Cenab-ı Hak Rahman'ı inkar edenlere bu denli fazla vermeyi aslında isteyebilirdi. Fakat buyuruyor ki o zaman insanlar tek bir ümmet olurlardı. Yani herkes o tarafa kayar, herkes Rahman'ı inkar edeyim de ben de bu muazzam servetlere kavuşayım diye harekete geçerdi. Hak Teala bunu önlemek ve insanların iradelerini böylesi bir baskı altında bırakmamak üzere Rahman'ı inkar eden kafirlere bu denli aşırı bir biçimde vermedi. Onların da zenginleri var, müminler arasında da zenginler var. Ama genel görünüm kafirlerin tarih boyunca da böyle dünyadan daha fazla imkanlara kavuşabildiklerini göstermektedir. Cenab-ı Hak bunu iyice ileriye taşıyıp her Rahman'ı inkar edenlere muazzam servetler vermeyi aslında yapabileceğini söylüyor ama bu sebepten ötürü yapmadığını haber veriyor. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

yapmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu. "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır, her tahmid sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır, iyiliği emretmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
2: Mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma.

Sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan, mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın, sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık kalmazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa, ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere, önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü, kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü, mal hırsının cömertle cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri,

her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangıcıkta acil izbaya istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir," buyurdu.

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranında tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.

0: biri hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.
1: Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa, şükür, insanlara duyulursa, bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum. Bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım, buyurdular. Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir, buyurdular. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğluna şeytanlı melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini, şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kavulmuş şeytandan Allah'a sığınsın, buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler" buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? "Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek.

iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyyal ile arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi: borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce

Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."

Eti helal olan hayvanlar. Selman el-Farisi'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağ, peynir ve yabani eşek derisinden yapılan elbise hakkında soru sorulduğunda şu cevabı vermişti. Helal, Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah şeylerdendir. Bir gün Halid bin Velid, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte teyzesi Hazreti Meymune'nin evine gelmişti. Meymune onlara bir şeyler ikram etmek isterdi. Hazırda kız kardeşi Hufeyde binti Haris'in Necit yöresinden getirdiği kızartılmış bir keler, bir tür kertenkele vardı. O da bunları ikram etti. Allah Resulüne bir yemek ikram edildiği zaman genellikle ismi söylenir ve nasıl bir yiyecek olduğu hakkında kendisine bilgi verilirdi. Hazreti Peygamber hiçbir yemeği kötülemez, iştahı çekerse yerdi. Fakat bu kez yemeğin ne olduğu kendisine bildirilmemişti. Tam Resulullah eline sunulan yemeğe uzatacağı sırada evdeki hanımlardan biri kendisine takdim ettiğiniz şeyin ne olduğunu Resulullah'a haber verin diye seslendi. Yemeğin ne olduğunu Hazreti Peygamber'e hatırlatmayı unuttuğunu fark eden Meymune hemen şöyle dedi: "Bu kelerdir ya Resulallah." Bunun üzerine Hazreti Peygamber elini yemekten çekti. Allah Resulü'nün bu tavrını merak eden Halid bin Velid şu soruyu

sordu. Keler haram mıdır ya Resulallah? Efendimiz şöyle cevap verdi. Hayır, fakat o benim halkımın yaşadığı bölgede bulunmayan bir yiyecektir. Hoşuma gitmeyeceğini hissettim. Bunun üzerine orada bulunanlar yemekten yediler. Hazreti Meymune ise Allah Resulü'nün yediklerinden başka bir şeyi asla yemeyeceğini ifade ederek o etten yemedi. Diğerlerinin yemesine rağmen Hazreti Peygamber'in keler etini yememesi ve onu tatma eğilimi göstermemesi tamamen damak zevki ve yeme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Diğer taraftan Hazreti Meymune'nin tavrı ise yemeği beğenip beğenmemesinden ziyade Hazreti Peygamber'le aynı doğrultuda hareket etme isteğinden kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kainatta bulunan her şeyin insanın faydasına sunulduğu, tayyibatın yani temiz ve hoş olan şeylerin helal, habaisin yani kötü ve iğrenç olan şeylerin haram olduğu belirtilir. Bu anlamda de ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yemek zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir ayetiyle eti yenilen hayvanlar konusunda genel kaideler bildirilmiştir. Daha sonra inen bir ayette ise boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek veya boynuzlanarak can vermiş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlanan hayvanların haram kılındığı bildirilmişti. Resul-i Ekrem'in en önemli görevlerinden biri de Allah'tan kendisine gelen vahiyleri tebliğ ettikten sonra onları Müslümanlara beyan etmektir. Hazreti Peygamber, beyan görevi gereği Kur'an'da zikredilmeyen bazı şeylerin hükmünü açıklayarak onları ilgili Kur'an hükümlerinin kapsamına dahil ederdi. Bunun da Kur'an'ın bildirdiği tayyibat, habais, helal haram, maruf münker gibi genel hükümlerin altına girebilecek yeni hükümler beyan etmesini kastediyoruz. Kur'an, indiği dönemde yaygın olan bazı kötülükleri, pis olan şeyleri ve haramları tek tek zikrederken, bazı ayetlerde ise sadece genel olarak güzel şeylerin helal kılındığını, gizli açık her türlü ahlaksızlığın haram kılındığını ifade buyurmuştur. Kur'an'ın belirlediği az sayıdaki haramlar dışında Hazreti Peygamber'in nelerin bu kategoriye gireceğini, nelerin de helal ve temiz addedilebileceğini beyan etme görevi şu ayete dayanmaktadır. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Hazreti Peygamber, yiyecekler konusunda hüküm verilirken helal olan tayyibatla haram olan habais arasında kalan ve ikisinden birine dahil edilmesi mümkün olan yiyeceklerin durumunu açıklığa kavuşturmuştu. Söz gelimi azı dişi olan yırtıcı hayvanlarla avını pençesiyle avlayan kuşların ve ehli eşeklerin yenilmesini habais kategorisinde gördüğü için yasaklamıştı. Hazreti Peygamber, temiz hayvanlardan sayılan, binek ve süs hayvanı olarak yaratılan atın etinden faydalanmayı ise savaş ve taşımacılık gibi ihtiyaç durumları hariç serbest bırakmıştı. Enes bin Malik anlatıyor, bir gün ashabla yürüyorduk. Merrüz Zehran denilen yerde önümüzden bir tavşan ürküp kaçmaya başladı. Arkadaşlar onu yakalamak için koşuşturdular. Onlar yorulunca vazgeçtilerse de ben vazgeçmedim. Sonunda onu yakaladım ve onu Ebu Talha'ya götürdüm. O da hayvanı kesti ve bir buduyla iki uyluğunu Resulullah'a gönderdi. Ben bunları Peygamber Efendimiz'e getirdim. O da kabul etti.
Hazreti Peygamber tavşanın yanı sıra keler, Arap tavşanı gibi küçük kara hayvanlarını da tayyibat kategorisine dahil etmişti. Nitekim kirpinin yenilip yenilmeyeceği sorulduğunda İbni Ömer soru sorana "De ki bana vahyolunan da bu haram dediklerinizi yiyen kimse için leş, akıtılmış kan, domuz eti ki pistir ve Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka bir şey bulamıyorum" ayetini okumuştu. Ancak oradakilerden ihtiyar biri Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'in kirpi hakkındaki "o habaisten, pis şeylerden biridir" hadisini okuduğunu bildirince İbni Ömer, "eğer Hazreti Peygamber böyle buyurmuşsa onun buyurduğu gibidir, demek ki biz bilmiyoruz" demiştir. Peygamber Efendimiz yılan, akrep, fare ve kargayı zararlı hayvanlar olarak nitelendirmiştir. İbni Ömer de buna dayanarak "Resulullah kargaya zararlı dediği halde onun etini kim yiyebilir? Vallahi o tayyibattan, temiz yiyeceklerden değildir" cevabını verir. Dolayısıyla pençeli olmasına rağmen genellikle pislikle beslenen karga, yılan, akrep ve farenin yenilmesini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz insanlara dinlerini anlatırken değişik yiyecek ve hayvan ürünleri konusunda kendisine soru soranlara açıklayıcı bilgiler verirdi. Bir defasında yağ ve peynir yemenin hükmüyle yabani eşek derisinden mamül elbiseleri giymenin uygun olup olmayacağı sorulduğunda Hazreti Peygamber, "Helal Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah şeylerdendir" cevabını verdi. Böylece o, Kur'an-ı Kerim'de helal ve haram sınırının genel ifadelerle belirlendiğine, yiyecekler konusunda da helal olgusunun esas olduğuna işaret ediyordu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir" derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrailoğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle,

0: günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende

düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.
1: Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek güzel elbise giymem kibir midir diye sorar. Resulullah hayır der. Abdullah bu sefer asil bir deveye binmem kibir midir diye sorunca Resulullah yine hayır cevabını verir. Peki der Abdullah, bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Allah Resulü aynı şekilde hayır diye cevaplar. Öyleyse kibir nedir diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım..."

pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin, dedi. Peygamberimiz, aklına geleni sor, diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam, Peygamberimize, senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur? Diye sordu. Hazreti Peygamber, evet doğrudur diye cevap verdi. Dımam, ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım, diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi, dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma, ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık almazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü mal hırsının cömertli cimri insan psikoloji üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez

buyurmuştur. Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince, Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür. Ebu'l-Münzir Übey bin Kâb'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
1: Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, anne buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar, bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.
0: Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir: Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.
1: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, ekmeği ona ver dedi. Cariye, orucunu açman için başka bir şey yok deyince, Hazreti Ayşe tekrar, ekmeği ona ver dedi. Cariye der ki, Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir dedi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tazulu qadam ibn Adem yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khams. An umrihi fima afna wa an shababih fima abla. وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم.
0: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mümin, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de, harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak, zekatını ve sadakasını vererek, mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar, sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir. Seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.
1: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi

0: dediler. Onlar, asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek, İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da, körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh, rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken,

derken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayalel felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.''

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm.

Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedim. ''Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun.'' dedi. Ravi devamla diyor ki, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme." buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş." buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun." dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider." cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse "Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür" derse Allah Teala onu tasdik eder ve "Benden başka ilah yoktur, en büyük benim" der. "Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur" dendiğinde Allah Teala "Benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur" buyurur. "Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır" dediğinde Allah Teala "Benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır" buyurur. "Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır" dediğinde Allah "Benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetim nedir" der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla "Bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz" buyurdu.

0: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar. Hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Evet, haklısın.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
5: Demek bir elçisin.
6: Evet.
5: Kimin elçisi?
6: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
5: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
1: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
0: 128. Bölüm.
1: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
7: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
8: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
9: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
7: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
8: Evet.
9: Evet.
7: Peki bize can veren kim?
8: Allah.
7: Hepimizin önceden

0: belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
1: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
0: Evet oğlum, evet aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
1: Öyle olsun, ne olur geri dön.
0: Siz dua edin düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
2: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
0: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
2: Olmaz tabii.
0: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
2: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
0: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü değil mi?
2: Evet.
0: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları deviremez.
2: Anlıyorum.
0: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
1: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
0: Ah aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
1: Tamam baba. Sen merak etme.
3: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
4: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
3: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr. Eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
5: Ey Allah'ın Resulü, bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
3: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
6: Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
3: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak İnzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
7: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
8: Amin.
7: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
3: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için peygamberimizin yanına geldi.
9: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
3: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
9: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
3: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt dedi.
9: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
3: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna ermede sana yardımcı olur dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha, Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
5: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
9: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah'a okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Buna ağlıyorum.
7: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin. Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
9: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
3: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
10: Heraklius ordusunu toplamış.
11: 100.000 kişi var diyorlar.
12: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
10: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
13: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
14: Buraya niçin geldik? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
15: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız. Kazanan biz
16: olacağız. Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın.
8: Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
16: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız, farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
8: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
14: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
8: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
16: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
9: Ey kavmim, vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
8: Revaha'nın oğlu doğru söylüyor.
14: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
8: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
17: Allah'a emanet.
3: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
18: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz. Bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin." buyurdular.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona satılmasın.

0: taşırsa ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEV. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 3 grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda 4 şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu 4 huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
1: Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve

güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, İnananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan

inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir. Ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi ziynetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hira ve İlk Vahiy. Risalet vazifesi başlıyor. Ey Muhammed, sana emredileni açıkça ortaya koy. Puta tapanlara aldırma. Hicr Suresi 94. ayet. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini de O öğretti. Alak Suresi 1-5. ayetler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik görevini üstlenmesinin birkaç yıl öncesinden itibaren, özellikle yılın Ramazan aylarında Hira Dağı'ndaki bir mağarada mistik bir hayat yaşamaya başladı. Hira'da yaşadığı tefekkür sürecinde kendisinde olağanüstü haller gözlemlemeye başladı. Bunların ilki sadık rüyalardır. Peygamber Efendimiz 40 yaşına ulaştığında Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek kendisine Allah'ın oku emrini ulaştırdı. Hazreti Peygamber bu isteğe ben okuma bilmem cevabını verdi. Bu diyalog aynı şekilde tekrarlandıktan sonra Cebrail en sonunda ona Alak suresinin ilk 5 ayetini okumaya başladı. Resul-i Ekrem bu hadise üzerine korku ve heyecanla Hira'yı terk ederek evine döndü. Eşi Hazreti Hatice'den üstünün örtülmesini istedi. Bir süre sakinleştikten sonra kalktı ve başından geçenleri eşine anlattı. Hazreti Hatice şu şekilde tesellide bulundu. Başına gelenler kötü bir şey olamaz. Çünkü sen akrabayı gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve misafirlere ikramda bulunan bir kişisin. Hazreti Hatice bunun ardından eşine, amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e birlikte giderek olanları bir de ona anlatmasını teklif etti. Varaka, Mekke'de Tevrat ve İncil'i okumuş, geçmişe ait bilgilerden haberdar bir kişi olarak tanınıyordu. Allah Resulü'nü dinledikten sonra kendisine gelenin bütün peygamberlere ilahi emirleri ulaştıran vahiy meleği Cebrail olduğunu söyleyerek onun peygamberliğini müjdeledi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy almasının ardından Cebrail ile karşılaşmak arzusuyla yeniden Hira'ya gitmeye başladı. Fakat beklediği elçi bir türlü gelmiyordu. Bundan son derece müteessir olarak Rabbinin kendisini terk ettiği zannına kapıldı. Siyer kaynaklarında Fetretül Vahiy olarak bilinen, ancak risalete hazırlayıcı bir işlev gören bu dönemin ne kadar devam ettiği hususunda, birkaç aydan başlayıp 3 yıla kadar uzanan farklı süreler verilir. Nihayet belli bir zaman sonra vahiy meleği tekrar geldi. Bu defa getirdiği Duha suresiyle birlikte Allah'ın elçisini unutmadığını gösterdi. Allah Resulü gelen vahyin ağırlığıyla heyecana kapılarak yine evine kapandı. Bu hadisenin akabinde nazil olan ayetler ona ilk vazifesini hatırlatır mahiyetteydi. Ey elbisesine bürünen peygamber! Kalk ve sana iman etmeyenleri Allah'ın azabıyla korkut. Rabbini yücelt, elbiseni temiz tut. Azaba sebep olan şeyleri terkte sebat et. Bu emirler artık ilahi tebliği insanlara ulaştırma zamanının geldiğine işaret eder. Hazreti Peygamber bunun üzerine başta eşi Hazreti Hatice olmak üzere ailesini risaletini tasdike çağırdı. Gizli şekilde devam eden bu da

davetin yaklaşık 3-4 yıl sürdüğü rivayet edilir. Bu sürecin başlangıç döneminde Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice'nin ardından kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Külsüm Müslüman oldular. Daha sonra Resul-i Ekrem'in bakım ve terbiyesini üstlendiği yeğeni Hazreti Ali de onlara katıldı. Hazreti Peygamber'in ailesi içinde manevi oğlu Zeyd bin Harise Müslüman oldu. Zeyd, Kelb bin Vebre kabilesine mensup olup küçük yaşta esir edilerek Şam'dan Mekke'ye getirilmişti. Hakim bin Hizam bin Hüveylid, halası Hazreti Hatice'ye bu kölelerden birini hediye etmek istedi. O da gelenler arasında Zeyd'i tercih etmiş, ardından da onu Hazreti Peygamber'in hizmetine vermişti. Hazreti Peygamber Zeyd'i kölelikten kurtarmış ve evlat edinmişti. Babası Haris daha sonra Mekke'ye gelerek oğlunu bulmuş, fidyesini ödemek suretiyle onu Hazreti Peygamber'den geri istemişti. Allah Resulü Zeyd'i babasıyla gitme veya kendi yanında kalma konusunda serbest bırakınca Zeyd onun evini kendi babasının yurduna tercih etmiştir. Mekke'de Resulullah'ın davetine ailesi dışında olumlu cevap veren ilk kişi onun en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir İslam'a dahil olduktan sonra Kureyş içindeki nüfuzunu ve servetini Resulullah'ın daveti yolunda seferber etti. Nitekim onun da desteğiyle Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi Kureyş gençleri Müslüman oldular. Bu şahısları daha sonra Osman bin Maz'un, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebi Rebiya, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebil Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talip ve Ubeyde bin Haris gibi şahıslar takip etti. Tebliğin başlangıç döneminde Resul-i Ekrem Kabe'de ferdi olarak tavaf yapmak ve namaz kılmakla birlikte Müslümanlarla toplantılarını ancak gizli olarak gerçekleştiriyordu. Onun Müslümanlarla toplandıkları ortak mekansa Ashab'tan Erkam bin Ebil Erkam'ın Safa Tepesi eteklerindeki eviydi. Öyle ki bu mekan Müslümanlar için buluşma merkezi olma özelliğini nübüvvetin 6. yılında gerçekleşen Hazreti Ömer'in İslam'a girişine kadar devam ettirdi. Tebliğin ilk süreci ferdi davet girişimleri dönemi olarak adlandırılabilir. Allah Resulü'nün irtibat kurduğu şahıslar genellikle davetini kabul edeceğini kestirdiği kişilerden olmuştur. Bu tahmininde de başarılı olmuş, kendisine ulaştıklarının hemen tamamı ona olumlu cevap vermişlerdir. Risaletin 4. yılında, "Ey Muhammed, sana emredileni açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırma ve önce en yakın akrabanı uyar, sana tabi olan müminleri kanatların altına al, sana karşı gelirlerse yaptıklarınızdan uzağım de" ayetlerinin nazil olmasıyla birlikte açık davet devresi başladı. Bu davetlerden ilki gizli davet döneminin bittiğini gösterirken, ikincisi ise açık davete kimlerle başlaması gerektiğini açıklamaktadır. Hazreti Peygamber bunun üzerine önce yakın akrabası olan Abdülmuttalib oğullarını, ardından daha geniş kabile grubunu teşkil eden Haşim oğullarını İslam'a çağırmaya karar verdi. Bunun için önce amcalarını dinine davet etti, ancak Ebu Leheb daha toplantının başında müdahale ederek onun konuşmasına engel oldu. Allah Resulü birkaç gün sonra yeni bir toplantı daha düzenledi. Onun söylediklerini ve destek talebini dinleyen Ebu Talip, Hazreti Peygamber'in sözlerini güzel ve doğru bulduğunu, dolayısıyla onu koruyup destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Ebu Leheb ise yine saldırgan bir tutum takınarak akrabalarından ona engel olmaları gerektiğini söyledi. Netice olarak bu görüşmelerde de amcalarından hiçbiri Müslüman olmadı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kendisine en yakın amcası olan Ebu Talip ona himaye vaadinde bulundu ki bu destek onun daha sonra Mekke'de gerçekleştireceği tebliğ faaliyetleri için büyük bir imkan olmuştur. Resul-i Ekrem'in yakın akrabasından sonraki yeni muhatapları diğer Mekkeliler oldu. Bu amaçla şehir ileri gelenlerini bir gün Safa Tepesi'ne toplayarak peygamberliğini tebliğ etmeye karar verdi. Onlara, "Ey Kureyşliler, size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız?" sorusunu sordu. Muhatapları, "Evet, zira senin hiç yalan söylediğine şahit olmadık."

cevabını verdiler. Bunun üzerine kendilerine, "Öyleyse ben büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demediğiniz sürece size ne bu dünyada ne de ahirette bir faydam dokunur" uyarısını yaptı. Bu toplantıda da hazır bulunan amcası Ebu Leheb, onun Mekkelilerle görüşmesine engel olmaya çalışarak elin kurusun sözleriyle beddua etmişti. Bunun üzerine Leheb suresi nazil oldu. Hazreti Peygamber risaletini bütün Kureyş'e duyurmasının ardından Mekke dışından gelen kabile mensuplarıyla görüşmeler yapmaya başladı. Diğer taraftan Mekke dahilindeki bütün gelişmeler hac mevsimi sırasında şehre gelip gidenler tarafından diğer kabilelere de ulaşıyordu. Bu sebepledir ki onun Mekke haricinde de müminleri vardı. Allah Resulü sadece Mekke'ye gelenlerle yetinmeyip daha fazla kişiye ulaşabilmek için özellikle şehre yakın bölgelerde kurulan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarını ziyaret etmeye başladı. Öyle ki onun davet faaliyetleri kesintisiz bir şekilde hicrete kadar devam etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tebliğ görevini üstlenmesinden itibaren kadın erkek, genç ihtiyar, zengin fakir, hür köle ayrımı yapmadan toplumun tüm katmanlarına mensup insanları İslam'a çağırdı. Bunun sonucu olarak hemen her kesimden Mekkeli Müslüman oldular. Ancak ilk Müslümanların en bariz özellikleri genelde 30'lu yaşlardaki gençlerden meydana gelmeleriydi. Onlar arasında Halid bin Said, Mus'ab bin Umeyr, Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebiya, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi Kureyş'in önemli sülalelerine mensup zengin aile çocuklarının yanı sıra, şahsi servetleriyle Mekke zenginleri arasında sayılabilecek Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Zübeyr ile Hazreti Talha benzeri şahıslar da vardı. Burada zikri geçen Kureyş mensuplarına ilave olarak bu kabilelere sığınmış olan Abdullah bin Cahş gibi anlaşmalılar, Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret gibi kölelerle Yasir ailesi gibi himayesiz yabancılar ilk Müslümanlar arasında yerlerini aldılar. Burada zikri geçen şahıslardan yola çıkarak Hazreti Peygamber'in çağrısına ilk cevap verenlerin toplumun alt kesiminde yer alan korumasız fakir ve kölelerden teşekkül ettiği şeklinde yaygın kanaatin doğru olmadığı açıkça ortaya çıkar. Zira İslam dini ilk tebliğ edildiği andan itibaren cemiyetin her tabakasından ilgi görmüş, neticede Kureyş'in bütün kabilelerinden az veya çok kişi Müslümanlığı seçmiştir. Davetin ilk yıllarında İslam'a giren bu şahıslar, Arap sosyal hayatının farklı statülerine mensup olmalarına rağmen, onların ortak özellikleri putperestlikten ve diğer cahili adetlerden uzak kalmak, doğru ve güvenilir olmak gibi müspet davranışlara sahip bulunmaktır.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin," diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir," buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Teyze anne gibidir.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut," der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve "Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya," buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar," cevabını verdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: insan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse, kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimiz'in saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve

bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını benim saçımı ve gibi dost gibi dost gibi dost gibi dost

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in

sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvalete onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet,

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. Ya Allah, Ya Rahman dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
2: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
1: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
2: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
3: Yine ne diyor?
4: Bu kez ne istemiş tanrısı?
2: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman, Tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, öyle demiyor muydu Muhammed?
3: Evet, öyle diyordu.
4: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
2: Şimdi öyle demiyor ama, Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
1: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, elemi kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.''

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: Çan Kutlu Çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Medine müdafiği Fahrettin Paşa'yı anlattığımız programda ismi sıkça zikredilen, 1. Dünya Savaşı sırasında Hicaz bölgesinde kritik görevlerde bulunan ve maalesef bu hassas dönemde İngilizlerle işbirliği yaparak bir ihanete imza atan Mekke emiri Şerif Hüseyin hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Şerif Ali Paşa'nın oğlu ve Mekke emiri Muhammed bin Abdülmuin İbni Avn'ın torunu olan Şerif Hüseyin, 1853 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1861 yılında babasının vefatı üzerine amcası Emir Abdullah'ın yanına Mekke'ye gitmiş ve eğitimini de burada tamamlamıştır. 1880'de tekrar İstanbul'a gelen Şerif Hüseyin, çeyrek yüzyıldan fazla bir süre İstanbul'da yaşamış, 1908'de Mekke emiri Şerif Ali'nin görevinden alınarak yerine Şerif Hüseyin'in amcası Abdullah Paşa tayin edilmiş, ancak Abdullah Paşa Hicaz'a hareket etmeden vefat edince uzun süredir vezir rütbesiyle Şura-i Devlet üyeliği yapan Şerif Hüseyin, Kasım 1908'de Mekke emiri olarak tayin edilmiştir. Aralık 1908'de Mekke'ye ulaşan Mekke emiri Şerif Hüseyin'in en önemli görevi, Hicaz demir yolunun kullanılmasıyla gelir kaybına uğrayan ve bu sebeple de isyan halinde olan Bedevilerin isyanını bastırmak ve hacıların güvenliğini sağlamaktı. Emir Hüseyin, hacıların güvenliğini sağlayacak kadar askeri destek alamadığı için Ocak 1909'da istifa eden Hac Emiri Abdurrahman Yusuf'un yerine kardeşi Nasır'la oğlu Abdullah'ı görevlendirdi. Hacıların emniyetle Şam'a dönmesini sağlayıp hem merkezi hükümet hem de Bedevi kabileleri nezdinde itibarını arttırdı. 1909 baharından itibaren vilayet üst düzey bürokratlarıyla olan anlaşmazlıkları ve özellikle mahalli ittihatçıların çıkardığı Şemsül Hakika gazetesinin basımı ve içeriğiyle ilgili şikayetlerini İstanbul'a bildiren Emir Hüseyin'in kendisine muhalif görevlileri korumakla suçladığı Vali Fuat Paşa, Ekim 1909'da görevden alındı. Yerine Bağdat valisi Şevket Paşa tayin edildi. Şerif Hüseyin'in gönderilmelerinde ısrar ettiği Hasan Mekki ve Abdullah Kasım'ın Şubat 1910 ara seçimlerinde terfi ederek ayrılmaları ve Temmuz 1910'da Medine'nin Hicaz vilayetine bağlı bir sancak statüsünden muhafızlık baki kalmak üzere müstakil sancak statüsüne geçirilmesi Şerif Hüseyin'i memnun etmedi. Bu aşamada İttihat ve Terakki yönetimini karşısına almamakla birlikte kendi gücünü arttırıcı politikalarına devam etti. Medine muhafızının desteğini almadan Temmuz 1910'da Kasim bölgesinin vergilerini toplama gerekçesiyle İbni Suud'a karşı bir askeri harekat gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda Kasim bölgesi kabileleri nezdinde bir güç gösterisi anlamına geliyor ve İbn-i Suud'a değil kendisine itaat etmelerini istiyordu. 1912 seçimlerinde iddiatçıların güç kaybına uğraması Şerif Hüseyin'in işine yaramıştı. Değerli dinleyicilerimiz, 1. Dünya Savaşı öncesinde Şerif Hüseyin'le Medine muhafızı ve Hicaz valisi arasında gerginlik artmaktaydı. Osmanlı yönetimi, emiri, otoritesi Mekke ile sınırlı bir görevli şeklinde görme eğilimini ortaya koyarken, Şerif Hüseyin bütün bölgede söz sahibi olduğunu kabul ettirmeye çalışıyordu. Ocak 1912'de oğlu Abdullah'ı Hidiv Abbas Hilmi'nin desteğini almak maksadıyla Kahire'ye gönderdi. Kaynaklar onun Britanya temsilcisi Lord Kitchener'la ilk defa bu seyahat sırasında görüştüğü belirtilmektedir. 1912 yılından itibaren İttihatçıların merkezdeki siyasi meseleler üzerinde yoğunlaşması Şerif Hüseyin'in bölgede gücünü arttırmasını sağlamış, 1912 seçimlerinde iki oğlu Abdullah'la Faysal'ı Mekke ve Cidde temsilcileri sıfatıyla Meclis-i Mebusan'a göndermeyi başarmıştı. 1913'te Asir'e yapılan ikinci harekatta başarılı olması Şerif Hüseyin'i bölgede daha güçlü hale getirdi. Birinci Dünya Savaşı arefesinde Şerif Hüseyin'le Ocak 1914'te Hicaz Vali ve kumandanlığına tayin edilen Vehip Paşa'nın ilişkileri iyice gerginleşti. Her ikisi de merkezin desteğini alarak diğerinin gücünü sınırlandırmaya çalışıyordu. Vehip Paşa, Şerif Hüseyin'in bağımsız tavırlarından şikayet ediyordu. Muhtemeldir ki onun İngilizlerle ilişkilerinin de farkındaydı. Hicaz Vali ve kumandanı olarak görev yapan Vehip Paşa, Temmuz 1914'te Osmanlı Devleti'ni yıkmayı hedeflediği gerekçesiyle Mekke emiri Şerif Hüseyin'in azledilmesini ve yerine Şerif Ali'nin tayinini istedi. Hatta Şerif Hüseyin'in İstanbul'da bulunan ve mebus olan oğullarının başşehirden ayrılmalarına izin verilmemesi konusunda merkezi hükümeti uyarmıştı. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Şerif Hüseyin resmi ifadelerinde Osmanlı Devleti'ne sadık kalacağını ve kendisine düşen vazifeyi üstleneceğini belirtiyordu. Bugünlerde Osmanlı Devleti'nin Hicaz'da bulunan birliklerinin büyük çoğunluğu Süveyş'e kaydırılmıştı. Bu dönemde Emir Hüseyin'i yakın takibe alan Hicaz valisi Vehip Paşa da 3. Ordu'ya tayin edildiği için bölgeden ayrılmıştı. Mayıs ayında emirin oğlu Faysal, Şam'da Cemal Paşa'yı ziyaret edip desteğini tekrarladı. Bu ziyaret esnasında Faysal'ın Arap ayrılıkçı hareketine mensup bazı kişilerle de görüştüğü söylenmektedir. Şerif Hüseyin 10 Temmuz'da Osmanlı Devleti ve hilafeti için desteğini ilan ederken aynı dönemde oğlu Abdullah vasıtasıyla İngilizlerle tarihe MacMahon, Şerif Hüseyin mektupları adıyla geçen müzakereleri başlatıyordu. Şerif Hüseyin bu arada devletin Araplardan kurulu askeri birliklerinin sayısını arttırma teşebbüsünü engellemeye çalışmış, devletin cihat ilanını desteklememiş, Hicaz demir yolunun Mekke'ye kadar uzatılmaması için de ciddi gayretler göstermişti. Gelişmelerden rahatsızlık duyan Osmanlı hükümetinin kendisini emirlikten alacağından endişelenerek İngilizlerle yaptığı pazarlıklarda Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanması durumunda İngiltere'nin kendi krallığını tanımasını istedi. Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere ile işbirliği kararı alındı ve muhtemel Arap krallığının sınırları belirlendi. Tarihe Şam Protokolü olarak geçen bu mutabakat Şerif Hüseyin tarafından İngilizlere aktarıldı. Bu çerçevede yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. İngilizler önceleri stratejik anlamda pek önemli görmedikleri Şerif Hüseyin isyanına Çanakkale savaşlarında yaşadıkları hayal kırıklığından sonra ağırlık verildi. İngilizler önceleri stratejik anlamda pek önemli görmedikleri Şerif Hüseyin isyanına Çanakkale savaşlarında yaşadıkları hayal kırıklığından sonra ağırlık verdi. Bu yaklaşımda Suriye ve Kanal üzerindeki Osmanlı savunmasını zaafa uğratma arzularının yanı sıra hilafete karşı Arap ayaklanmasının İslam dünyasında meydana getireceği manevi etkinin İngiltere'nin savaş yükünü hafifleteceği düşüncesi de rol oynadı. İngilizler Aralık 1915'te Necit bölgesi emiri İbni Suud'la bir anlaşma yaparak daha önce Şerif Hüseyin'in egemenliğine bırakılan Basra Körfezi'nin güney kıyılarında Suud hakimiyetini kabul etti. Cemal Paşa'nın Ağustos 1915 ve Mayıs 1916'da Beyrut ve Şam'da devlete ihanetle suçladığı bazı Arapları idam ettirmesiyle oluşan gergin ortamı değerlendiren Şerif Hüseyin, Haziran 1916'da Mekke'de isyan başlatmış, İttihat ve Terakki yönetimini dinsizlikle suçlayıp isyanını meşrulaştırmaya çalışmıştı. 16 Haziran'da Cidde, 17 Eylül'de Taif düştü. Böylece Medine dışındaki önemli Hicaz şehirleri isyancıların eline geçmişti. Şerif Hüseyin, Kasım 1916'da kendisini Arap ülkelerinin kralı ilan etmiş, ancak isyan ederken beklediği desteği bulamamıştı. Pek çok yerden ardı ardına yapılan açıklamalarda Şerif Hüseyin ihanetle itham edilmiş ve Müslüman bir devlete karşı İngilizlerle işbirliği yapmış olmaktan dolayı lanetlenmişti. Şerif Hüseyin, Ekim 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Arap Krallığı kurma girişimine devam etmiş, fakat 1919 Paris Barış Görüşmeleri'nde beklediği ilgiyi ve desteği göremediğinden Hicaz'daki etkinliğini yitirmeye başlamıştı. İngilizlerin Şerif Hüseyin'in iki oğlundan Abdullah'ı Ürdün, Faysal'ı Irak kralı yapması Şerif Hüseyin'in Arap dünyasındaki itibarını iyice sarstı. Şerif Hüseyin 6 Mart 1924'te Türkiye'de halifeliğin kaldırılmasının ardından kendini halife ilan ettiyse de bu hareketi yakın çevresi dışında İslam dünyasının hiçbir yerinde kabul görmedi. 16 Ekim 1924'te Mekke'yi kuşatan Abdülaziz bin Suud tarafından 8 yıldır sürdürdüğü krallığına ve 6 aylık halifelik iddialarına son verilmesi üzerine Akabe üzerinden Kıbrıs'a giderek İngilizlere sığındı. Bundan sonra onun için bir sürgün hayatı başlamıştı. Bu dönem 1930 yılında rahatsızlanarak Ürdün emiri olan oğlu Abdullah'ın yanına gidişine kadar sürdü. Bir yıl sonra öldü ve Kudüs'te defnedildi. Değerli dinleyicilerimiz, Şerif Hüseyin'in başlattığı isyan, dönemin şartları ve takip eden yıllarda pek çok çevrenin siyasi ideolojik tutumuna bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bunlar arasında yer alan Osmanlılara karşı bütün Arap alemini temsil eden topyekün bir bağımsızlık hareketi tezi, mevcut bilgi ve belgeler ışığında bugün artık geçerliliğini yitirmiştir. Şerif Hüseyin, İngilizlerle pazarlığında 100 bini aşkın bir kuvvet toplayabileceğinden söz etmiş olsa da, İngilizlerin muazzam para ve lojistik desteğine rağmen Osmanlılara karşı savaşmak için ancak 4-5 bin civarında silahlı bir güç oluşturulabilmiş, bunların dışında Araplar çoğunlukla Osmanlı Devleti'ne sadık kalmışlardır. Emir Hüseyin'in asıl görevi Hicaz demiryolunun kullanılmasıyla gelir kaybına uğrayan Bedevilerin isyanını bastırmak ve hacıların güvenliğini sağlamak olmasına rağmen o bambaşka amaçlarla kendi çıkarları çerçevesinde planlar yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlatmış, 1853 yılında İstanbul'da başlayan hayatı 1931'de Ürdün'de sona ermiş, ardındansa onun vefasızlığına dair yapıp ettiği şeyler kalmıştır. Oysa bir Müslümanın her şeyden önce verdiği sözleri yerine getirmesi, doğru dürüst bir kişiliğe sahip olması gerekir. Yüce kitabımız Kur'an'da, "Verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir," buyurulmaktadır. Sözünde durmamak, insanları aldatmaktır. Peygamber Efendimiz, "Aldatan bizden değildir," buyurmuştur. Dinimiz verilen sözü Allah adına verilmiş kabul eder. Kur'an'da Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa, yani küçük menfaatlere değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır uyarısı yer almaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi.

Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için

Allah da sana sayarak verir. Kimsenin Allah da sana sayarak verir. Kimsenin de Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan, mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın, sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık kalmazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa, ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde "Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır." diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü, mal hırsının cömertle cimri insan psikoloji üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma

0: İsteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz. Ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: لِكُلِّ نَبِيِّنْ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde, insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek, hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini, kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki, Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye, hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. 40 hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır.

Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek tamah ile alırsa o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, "Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım," dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ey Müslümanlar, hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimet

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Şehitler Efendisi'nin kızı Ümame binti Hamza. Hicretin 7. senesiydi. Resulullah ve ashabı umre için Medine'den Mekke'ye gelmişlerdi. İslam tarihine Umretül Kaza adıyla geçen bu umre, pek çok muhacirin Mekke özlemine merhem olmuş, onlar hicretten sonra ilk kez umre yapma imkanı elde etmişlerdi. Mekke'de kalış

sürelerini tamamlayıp tam Medine'ye doğru yola koyulmuşlardı ki, arkalarından koşan bir kız çocuğunun sesiyle durakladılar. "Amcacığım, amcacığım" diye telaş ve heyecanla Resulullah'a seslenmekteydi. Resulullah geriye dönünce sevgili amcası Uhud şehidi ve Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame ile göz göze geldi. Ümame, Resulullah'ın amca kızı olduğu gibi süt akrabalığı sebebiyle aynı zamanda yeğeni sayılırdı. Zira Resulullah amcası Hamza ile süt kardeşti. Ümame'nin Peygamber Efendimiz'e amcacığım diye hitap etmesi de bu süt akrabalığı sebebiyleydi. Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'nin tek bir arzusu vardı: Allah Resulü ile Medine'ye gitmek. Duruma şahit olan Hazreti Ali hemen ileri atıldı ve "Amcamızın kızını müşriklerin elinde bırakamayız" dedi. Ümame'yi sırtlanıp Hazreti Fatıma'ya uzattı. Hazreti Fatıma da Ümame'yi devesinin mahfesine sakladı. Böylece Hazreti Hamza'nın emaneti olan bu minik kız çocuğu için hicret yolculuğu başlamış oldu. Ümame Mekke'den uzaklaşıp Medine'ye yaklaştıkça adeta sevgili babasının kokusunu hissetmeye başlamıştı. Yüreği acıyla dolu bu yavru ısrarla babasının kabrinin yerini sorup durdu. Ümame'nin bu içli arayışı ve baba özlemi Peygamber şairi Hasan bin Sabit'i de derinden etkilemiş, ona şu dizeleri söyletmişti: "O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahat ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin davetidir. Rıza ve mutlulukla dolu cennete." Hazreti Fatıma'nın terkisinde nihayet peygamber şehri Medine'ye varan Ümame, babası Hamza'nın yakınları tarafından büyük iltifatla karşılandı. Amcaoğulları Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talib'in yanı sıra Zeyd bin Harise de Ümame'yi himayesine almak istiyordu. Her biri Şehitler Efendisi'nin kızına sahip çıkmak, bakımını üstlenmek için yarışa girmişti. Hazreti Ali Ümame'yi Mekke'den kendisinin getirdiğini, ayrıca onun amcaoğlu olduğunu söylüyordu. Israrla himayesine talip oluyordu. Cafer bin Ebi Talip ise Ümame ile amca çocukları olmalarının yanı sıra hanımı Esma binti Umeys'in Ümame'nin teyzesi olduğunu hatırlatıyordu. Zeyd bin Harise'ye gelince Resulullah'ın kendisiyle Hazreti Hamza'yı İslam kardeşi ilan ettiğini, bu manevi kardeşlik hatırına Ümame'yi koruma ve kollama önceliği olduğunu ileri sürüyordu. Bu iyilik yarışı karşısında Allah Resulü, teyzenin anne gibi olduğunu ifade buyurarak Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasını uygun buldu. Böylelikle Ümame'nin hidane hakkı Cafer bin Ebi Talib'e verilmiş oldu. Allah Resulü Ümame'yi her zaman koruyup kolladı. Onu adeta sevgili kızı Fatıma ile bir tuttu. Bir gün Resulullah'a ipek bir kaftan hediye edilmişti. Allah Resulü hemen Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Bu ipek kaftanı ona verdi ve başörtüsü olarak kullanmaları için Fatımalar arasında paylaştırmasını istedi. Hazreti Ali de bu ipek kaftanı hanımı Hazreti Fatıma, annesi Fatıma binti Esed ve Ümame arasında paylaştırdı. Bu nedenle olsa gerek bazı biyografi müellifleri Ümame'nin ismini Fatıma olarak kaydetmişlerdir. Ümame evlenme yaşına gelince Hazreti Peygamber onu Ümmü Seleme'nin oğlu Seleme ile evlendirdi. Seleme Resulullah'ın evinde büyümüş yetim bir çocuktu. Bu evlilikle Uhud'un iki şehidinin evlatları bir araya gelmiş oluyordu. Zira Seleme'nin babası Ebu Seleme de Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın tesiriyle şehit olmuş bir sahabiydi. Ümmü Seleme ise kocasının şehadetinin ardından Hazreti Peygamber'le evlenmişti. Ümame bu evlilikle Peygamberimizin eşlerinden Ümmü Seleme'nin de gelini oldu. Ümame'yi tarif etmek için çok şey söylenebilir. Sevgili Peygamberimizin amca kızı, süt akrabalığıyla yeğeni, Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Cafer'in amca kızları, Ümmü Seleme'nin gelini ve daha pek çok kıymetli bağ.
Asr-ı Saadet'in mahzun ama bir o kadar da değerli yetimi, ashabın büyüklerinin koruyup kollamak için yarıştıkları göz aydınlığı bir kız evlat. Adı Hazreti Fatıma ile anılan bir Fatıma. Peygamber şairi Hassan'ın dediği gibi, şehitlik bir davet, bir rıza, bir sürur. Hem şehit için hem de şehidin ardında bıraktığı yakınları için.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. İbni Abbas'ın radiyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra artırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe yeğeni Urve'yi anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi Ebu'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Her işin başında insan bir çıkış noktası arar. Bazen bir kelime, bazen bir niyet, bazen de küçük bir işaret. Fakat biliriz ki her başlangıcın en hayırlısı, her niyetin en bereketlisi ve her işaretin en sağlamı besmele ile başlanandır. Besmele, inanan kalplere bir sığınak, bir güven, bir hatırlayış ve dua olur. Nereden mi biliyoruz? Buyurun, zamanın ötesine, kalplerimizi Peygamberimizin rehberliğine emanet edelim. Bundan yüzyıllar önce, insanlığın karanlığa sürüklendiği, hakla batılın birbirine karıştığı bir zamanda, alemlere rahmet olarak gönderildi hidayet rehberi. İnsanların kalplerine iman tohumlarını ekerken, onlara yol gösterecek her adımda Rabbinin adıyla başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Peygamberimizin hayatında besmelesiz başlayan hiçbir iş yoktu. Besmele sadece ibadet anlarında değil, hayatın her anında yer almalıydı. O yüzden ne bir söz, ne bir yemek, ne de bir yolculuk onun dilinde besmelesiz başlamadı. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, yani Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evveli ve ahiri, yani başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin buyurmuştu. Başka bir vakitte ise Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle anlatmıştı: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sevgiyle baktı ve şöyle söyledi: Oğlum, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye tavsiyesinde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeklere besmeleyle başlamayı ve her lokmayı özenle düzenli bir şekilde yemeyi öğütlerdi. Gün içinde bütün işlerine besmeleyle başlar, bitirdiğinde Rabbine şükreder ve evine dönerdi. Peygamberimiz evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. Yine besmele çekerek su kabının ağzını ört buyurmuştur. Rahmet peygamberi yatağına uzandığında, Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm derdi. Uyurken de dilinden besmele eksik olmazdı. Peygamber Efendimiz şunu biliyordu: Rabbimizin adıyla başlayan iş eksilmez. Onun adıyla yürüyen asla kaybolmaz. Onun adıyla başlayan iş dağları aşar, yolları dümdüz ederdi. Efendimiz ne dediyse ashab da onun izinden gitti. Çünkü Peygamberimiz sözünü hayatıyla doğrulayan, söyledikleriyle yaptıkları arasında en ufak bir çelişki barındırmayan eşsiz bir örnekti. O sadece diliyle değil, duruşuyla, ahlakıyla ve tüm hayatıyla öğretiyordu. Ashab onun sadece sözlerini değil, o sözlerin ruhunu görüyor ve kendi hayatlarına ilmek ilmek nakşediyordu. Asırlar geçti. Sabah kalkarken, sofraya otururken, evden çıkarken, her işin başında, her adımın eşiğinde besmelenin bereketiyle başlıyoruz. Efendimizin sünneti, öğütleri ve hayat tarzı bizim değişmez rehberimiz. Bizler de işimize, her sözümüze, her yolculuğumuza besmeleyle başlıyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği gibi her adımımızda onun rızasını gözetmek, güzel ahlakla davranmak ve doğru yoldan ayrılmamak bizim için şuur haline geldi. Bugün de aynı. Onun izinde her işimizde Allah'ın adını anıyor, dualarımızla, niyetlerimizle işimizi Rabbimize emanet ediyoruz.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç.

0: Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale? Nuru mu? Ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Karını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aize, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konular.

Hatlarıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir Sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o, kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüyüp kırkına gelmişti köksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bundan önceki dersimizde Resul-i Kibriya Aleyhi Ekmelü Tehaya Efendimizin kendisini diğer peygamberlerden üstün tutmayı yasakladığını okuyorduk. Beni diğer peygamberlerden üstün

gün tutmayın buyurduğuna dair hadisler okumuştuk. Ve şurada kaldık. 611. hadiste. Ve fihi ve la ekulu inne ahaden eftalu min Yunus ebni Metta. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayı yasaklayan hadislerden biridir bu. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste şöyle buyuruyor. Ben bir kimsenin Yunus ibni Metta'dan daha üstün olduğumu söylemesini istemiyor buyuruyor. Öyle deme. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu an, men kâle ene hayrun min Yunus ibni Metta fakat kezeb. Bu hadisi şerifte Ebu Hureyre radıyallahu an tarafından rivayet edilmiştir. Yine aynı konuda Peygamberi Alişan Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse ben Yunus ibni Metta'dan, Metta Hazreti Yunus'un babasının adı, Metta oğlu Yunus demek. Ben Metta oğlu Yunus'tan hayırlıyım derse, o şahıs kesinlikle yalan söylemiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Üst üste okuyalım da bu rivayetleri açıklamasını yaparız. Ve An İbni Mes'ud'in, bir de Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan bu konuda rivayet var. Buna göre Efendimiz buyuruyor ki, La yekûlenne ahadukum ene hayrun min Yunus ebni Metta. Yine aynı şekilde, hiçbiriniz kesinlikle ben Yunus ibni Metta, Metta oğlu Hazreti Yunus'tan hayırlıyım demesin buyuruyor. Ve fi hadisihil ahar, yine Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadisi şerif var. Fecaehu sallallahu aleyhi ve selleme racülün fekale lehu ya hayral beriyeti. Fekale zâke İbrahim. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geldi. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti sebebiyle Efendimiz'e dedi ki, ey yaratılmışların en hayırlısı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elbette yaratılmışların en hayırlısı, bunda şüphe yok da. Fakat böyle ifadelerle anılmayı uygun görmüyor, tevazuuna aykırı buluyor. Fekale zâke İbrahim. Adama diyor ki, o dediğim Hazreti İbrahim'dir. Benim atam Hazreti İbrahim'dir. Hayırlı olduğunu söylediğim benim atamdır diyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesine alçak gönüllü, mütevazı bir insan. Evet, elbette bunu kendimize örnek almalıyız. O zaten bizim örneğimiz değil mi? Allah Teala da öyle buyuruyor. Allah'ın Resulü'nde sizin alacağınız pek çok örnek vardır diyor. Onun için onun gibi mütevazı olmaya çalışalım. Nefsimiz hep bizi körükler, kendini göster, ne kadar önemli bir şahsiyet olduğumu insanlar görsün filan diye böyle zorlar. Övünme cihetine gider insan. Bu son derece yanlıştır. Onun için Efendimiz gibi mütevazı olmalı. Toprak gibi alçak gönüllü olmalıyız. Müellifimiz Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki, فَعْلَمْ اَنَّ لِلْعُلَمَاءِ ف۪ي هَذِهِ الْحَادِسِ تَعْو۪يلَاتِ. Şunu bil ki ey okuyucu, ey dinleyici, alimlerimizin bu hadis hakkında yaptığı çeşitli yorumlar vardır. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstün tutulması konusundaki hadisleri anlatıyorduk. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayı yasaklayan hadisleri İslam alimleri çeşitli şekillerde açıklamışlardır diyor müellifimiz. Şimdi onu dinleyelim. Ahaduha enne nehyehu anit taftili kâne kable en ya'leme ennehu seyyidü veledi Adem feneha anit taftil. Şimdi alimler şunu izah etmişler. Acaba Peygamber Efendimiz kendisinin diğer peygamberlerden üstün tutulmasını neden yasaklamış? Bir yorum şu, bir izah şu. Beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın buyurduğu zaman diyor bir grup alim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Cenab-ı Hak ona Adem oğullarının efendisi olduğunu henüz bildirmemişti. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sen Adem oğlunun, insanların efendisisin diye henüz bildirmemişti. Onun için Peygamber Efendimiz benim diğer peygamberlerden daha üstün olduğumu söylemeyin demiştir diyor bazı alimler. İz yahtacu ila tevkif ve enne men faddale bila ilmin fakat kezebe. Peygamber Efendimiz neden beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın buyurdu? Çünkü insan peygamberlerin birbirinden üstün olduğunu ancak Allah Teala bildirirse bilir. Buna tevkifi bilgi diyoruz. Yani bazı konular vardır ki insan peygamber de olsa bilemez. Ancak Allah Teala kendisine bildirirse bilir. Demek ki bazı bilgileri sadece Allah Teala bilir. Böyle bilgilere tevkifi diyoruz. Böyle bir konuda bir şey söylemek ilahi bilgiyi gerektirirdi. Böyle bir bilgiye dayanmadan şu peygamber bu peygamberden üstündür diyen kimse yalan söylemiş olur. Bu konuyu bilmeyen adam bu mevzuda konuşmamalıdır. Ve kezalike kavluhu la ekulu inne ahaden efdalu minhu la yaktadi taftilehu huve ve innema huve fizzahiri keffun anit taftil. Mefhari mevcudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi söylediği zaman peygamberlerin birbirinden üstün tutulup tutulmayacağını bilmiyordu. Bu konuda bir bilgiye sahip değildi. Onun için ben bir kimsenin Yunus peygamberden üstün olduğunu söylemiyorum buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Efendimiz aleyhisselamın bu sözünün anlamı nedir? Hazreti Yunus'u diğer peygamberlerden üstün tutmak manasına gelmez. Onu diğer peygamberlerden üstün tutmayı yasaklamak anlamına gelir. Hazreti Yunus'u diğer peygamberlerden üstün tutmayın manasına gelir diyorlar. Birinci yorum bu. Elveçhüs saniye. İkinci görüş. Fahri Cihan Efendimiz'in beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın buyurmasının sebebini okuyacağız. İkinci görüş olarak. Ennehu kâlehu sallallahu aleyhi ve sellem an tarîk-i tevâdu ve nefy-i tekebbür-i vel ucbi ve hâzâ lâ yeslemü minel itiraz. İkinci görüşü zikrediyor müellifimiz, pek de ona taraftar olmadığı anlaşılıyor. Bu görüşe itiraz edilebilir filan diyerek diyor ki Peygamber Efendimiz beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın buyurmasının sebebi onun tevazuudur. Ümmetine büyüklenmeyi ve kendini beğenmeyi yasaklamak için böyle söylemiştir. Böyle bir izah tarzı var. Kadı İyaz diyor ki bu görüşe itiraz edilebilirdir. Elveçhüs salis, üçüncü bir yorum, peygamberleri birbirinden üstün tutmayı yasaklama konusundaki üçüncü görüşü okuyacağız. Neymiş bu? Ella yufattile beynehum taftilen yueddi ila tenakkusu ba'dihim evil gatti minhu la siyema fi ciheti Yunus aleyhisselam İz ehberallahu anhu bima ehber lielle yaka'a fi nefsi men la ya'lemu minhu bizalike kadadatun venhidatun min rutbetir rifa. Bu üçüncü görüş şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı peygamberlerin küçümsenmesini önlemek istiyor. Bu sebeple de bazı peygamberleri diğerlerine üstün tutmayı yasaklıyor. Bilhassa Yunus aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı açıklamalar var. Onu göreceğiz şimdi. Anlayışı kıt insanlar yanlış anlar. Onun Allah katındaki üstün yerini fark edemez. Yunus aleyhisselam'ı küçümseyebilir diye Yunus aleyhisselam hakkında beni ondan üstün tutmayın

hiç kimse kendisini onlar üstün tutmasın, Yunus'tan üstün tutmasın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamalar yapmıştır. Yunus aleyhisselam hakkında Allah Teala ne söyledi? Şimdi gelecek. İz kâle teâlâ anhu, estağfirullah, iz ebega ilel fülkil meşhûm, iz zehebe mugâdıben fezanne enlen nakdire aleyh. Bunlar ayeti kerime. Ferubbemâ yuhayyelü limen la ilme indehû hatîtatuhu bizalik. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu Saffat suresinin 140. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Hani Yunus yolcu dolu bir gemiye binmiş, ülkesinden kaçmıştı. Allah Teala böyle anlatıyor. Olayı biliyorsunuz zaten, geçen dersimde de zannediyorum anlattım. Hazreti Yunus yıllarca kavmine İslam'ı anlatıyor. Bütün dinler zaten, bütün peygamberlerin getirdiği din nedir? İslam dinidir hepsi. Fakat adamlar bir türlü yanaşmıyorlar, kabul etmiyorlar. Yunus aleyhisselam artık usanıyor, bıkıyor. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü Allah Teala iman etmeyenleri helak edeceğini de söylüyor zaten. Bunlar yakında helak olacak, ben gideyim bari diyor. Kavmini bırakıp ayrılıyor orada. İşte bir gemiye biniyor ve yolculuk başlıyor. Allah Teala onu anlatıyor. Hani Yunus yolcu dolu bir gemiye binmiş, ülkesinden kaçmıştı. Bu bir ifade. Enbiya suresinin 87. ayeti kerimesinde de Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Hani Yunus kavmine öfkelenip gitmiş, bizim kendisini darda bırakmayacağımızı zannetmişti. Allah Teala böyle söylüyor. Kadı İyaz diyor ki, müellifimiz Şifai Şerif'in yazarı, Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamayan bazı kimseler ayeti kerimelerdeki bu ilahi beyana bakarak Yunus Aleyhisselam'ı küçümseyebilir. Onun Allah katındaki mertebesinin düşük olduğunu zannedebilir. Hani kavmini bırakıp kaçmıştı filan diyor ya Allah Teala Hazretleri. Üçüncü görüş bu. Bunu önlemek için Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Beni ondan üstün tutmayın. Kimse kendisini Yunus'tan üstün tutmasın diyor. El-Veçhur Rabi bu konudaki bir dördüncü görüş zikrediyor müellifimiz. Men-ut taftili fi hakkın nübüvveti ve risale. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberleri birbirinden üstün tutmayı yasaklamasının dördüncü gerekçesini okuyoruz. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayın buyurmuştu ya. Neden böyle buyurdu? İşte anlatıyoruz. Birinci sebep şu olabilir. İkinci sebep şu olabilir. Dördüncü sebebi okuyoruz şimdi. Peygamberi Zişan Efendimiz, peygamberler arasında nübüvvet bakımından olsun, risalet bakımından olsun bir üstünlük bulunmayı söylemeyi yasaklamıştır. Böyle demeyin buyurmuştur. Yani falan peygamber filan peygamberden üstündür denmeyecek. Efendimiz bunu anlatıyor. Demeyin. Böyle bir şey söylemeyin. Fe innel enbiya fiha ala haddin vahidin iz hiye şeyun vahidun la yetefadal. Neden böyle demeyeceğiz? Yani falan peygamber filan peygamberden üstündür demeyeceğiz. Neden? Bunun sebebi ne? Çünkü peygamberler arasında peygamber olmak bakımından hiçbir fark yoktur. Hepsi Allah'ın elçisidir. Bu açıdan hiç fark yoktur. Peygamberler arasında peygamberlik bakımından üstünlük bulunduğu kesinlikle söylenemez diyor müellifimiz. Evet. Yani hepsini Allah Teala göndermiştir. O açıdan aralarında fark yok. Hepsi Allah'ın elçisi. Kimine bir kişi inanmıştır, kimine beş kişi inanmıştır, kimine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi milyarlarca insan inanmıştır. Peki, böyle demeyeceğiz. Ve innemet tefadulu fi ziyadetil ahvali vel hususi vel keramati vel rütebi vel eltafi ve emmen nübüvveti fi nefsiha felâ tetefâdâ.

Üstünlüğün söz konusu olduğu yerler elbette vardır. Bunda şüphe yok. Üstünlük, ahlakı ve amelleri güzelleştirmede söz konusudur. Yani filanın ahlakı daha üstündür. Filan daha güzel ibadet ediyor denebilir. Mükemmelliğe ulaşmada üstünlük söz konusudur. Allah yolunda gösterilen çabalarda falan kimse filandan üstündür denebilir. Daha gayretlidir. Daha çalışkandır bu bapta denebilir. İnsanlarla güzel güzel geçinme hususunda kişiler arasında üstünlük olabilir, aranabilir bu. Bir filan adam melek gibi adam ya. Ne kadar güzel, ne kadar geçimli bir adam denebilir, tamam. Bunda şüphe yok diyor. Ama peygamberlerin arasında peygamber olma itibariyle, Allah elçisi olma itibariyle fark yoktur. Başka farklar vardır. İnneme tefadülü bi umurin uhare zaideten aleyha ve lizalike minhum rusulun ve minhum ulu azmin miner rusul ve minhum men rufi'a mekanen aliyye ve minhum men utiyel hukme sabiyye ve utiye ba'duhum ezzebur ve ba'duhum elbeyyinat. Şimdi peygamberler hangi bakımdan birbirlerinden farklı olabilir? Müellifimiz bunu anlatıyor da diyor ki, peygamberlik görevi bakımından değil ama başka bakımlardan üstünlük olabilir. Peygamberlerin şahısları arasında üstünlükten bahsedilebilir. Şöyle ki, onların bir kısmı Resul'dür, bir kısmı Ülül Azm peygamberdir. 5 tane en büyük peygamber var. Bunlara Ülül Azm, yani çok önemli işler yapmış olan peygamberler diyoruz. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz gibi. Allah Teala onların bir kısmını yüce bir mertebeye çıkarmıştır. Peygamberlerin bir kısmına çocuk yaştayken hikmet vermiştir. Mesela Hazreti İsa beşikteyken konuşmuştur, değil mi? Onların kimine zebur göndermiş, kimine apaçık mucizeler göndermiştir. Ve minhum men kellemallah ve rafa'a ba'dahum derece. Peygamberlerin bir kısmıyla Allah Teala bizzat konuşmuştur. Hazreti Musa gibi, Peygamber Efendimiz gibi. Cenab-ı Hak peygamberlerden bir kısmının derecesini yükseltmiştir. Bu ayrı mesele. Bu peygamberlik bakımından aralarında fark yok ama bu gibi hususlarda fark vardır. Yani herkesle konuşmamış Allah Teala. Ve kâle Teala, Allah Teala Hazretleri İsra suresinin 55. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Esselam. Ve lekad feddalna ba'den nebiyyine ala ba'd ve ateyna Davud'e cebura. Buyuruyor ki bu ayet-i kerimede Allah Teala, elbette biz peygamberlerin bir kısmına diğerlerinden farklı özellikler verdik. Davud'a da Zebur'u verdik diyor mesela. Öyle buyuruyor. Biz peygamberlerin bir kısmına diğerlerinden farklı özellikler verdik. Peygamber olma bakımından aralarında fark yok ama bir takım özelliklerle sahip olma bakımından aralarında fark vardır. Ve kâle tilker rusulü faddallâ ba'dahum alâ ba'd. El âye, ilâ ahirül âye. Allah Teala Hazretleri Bakara suresinin 253. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Biz bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Farklı üstünlüklerin ne olduğu bu ayeti kerimenin devamında sayılıyor. Allah Teala sayıyor onları. Yani Allah Teala onlardan kimiyle doğrudan konuştuğunu, bir kısmının derecesini yükselttiğini ve başka şeyleri anlatıyor. Ve kâle veya kâle ba'du ehlil ilm ve taftilu el muradu lehum huna fid dünya ve zâlike biselâseti ahvâl. Alimlerimizden bazıları şöyle demiştir. Ayeti kerimede peygamberlere verildiği belirtilen üstünlükler ahirette verilecek olan üstünlükler değildir.
onlara dünyada verilen üstünlüklerdir demiş bazı alimlerimiz. Bu üstünlük üç hususta olur demişler. En yekune ayatuhu ve mucizatuhu ebharu ve eşer. Peygamberlere verilen birinci üstünlük, onların ümmetlerine gösterdiği mucizelerin daha büyük, daha göz kamaştırıcı olması, daha meşhur olmasıdır. Birinci üstünlük bu. Bazı peygamberlere öyle mucizeler verilmiştir ki insanı o mucizeler hayrette bırakır. Birinci üstünlük bu olabilir. Ev tekune ümmetuhu eskâ ve ekser. Peygamberlere verilen ikinci üstünlük şu olabilir. Ümmetinin daha takva sahibi, sayıca diğer ümmetlerden daha fazla olması olabilir. Bazı peygamberlerin ümmetleri daha müttaki olabilir. Evet, inşallah o Peygamber Efendimizin ümmetidir. Sayılarının daha çok olduğunda şüphe yok. Ali İmran suresinin 110. ayeti kerimesinde ümmeti Muhammed'in en hayırlı ümmet olduğu belirtilmektedir. En müttaki ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Sayıca dediğimiz gibi diğer ümmetlerden de çoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Onu da burada zikretmekte fayda var. Hani kıyameti biz merak ediyoruz ya, nasıl olacak falan. Nasıl toplanacağız mahşerde? Öyle ya. Ne buyuruyor Efendimiz? İnsanlar mahşerde toplanacak ama herkes birbirini görecek. Nasıl? Bilemiyoruz işte. Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, cennetlikler 120 sıra olacak. Nasılsa, bu nasıl bir sıraysa bilemiyoruz. Bunların 80'i bu ümmetten, 120 sıranın 80'i bu ümmetten, 40'ı ise diğer ümmetlerden olacak. Demek ki bu ümmet diğer ümmetlerden çok fazla. Yani 3:2 nispetinde ümmeti Muhammed elhamdülillah daha fazla. Çünkü kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların kabul etmesi gereken din İslam dinidir. Başka peygamber gelmeyeceğine göre ve elhamdülillah ümmeti Muhammed'in sayısı da çoktur, çoğalacaktır da elhamdülillah. Ev yekûne fî zâtihî efdale ve ezhara. Peygamberlere verilen üçüncü özellik ise peygamberin kendisinin daha faziletli olması ve daha meşhur olmasıdır. Ve ashar yerine bazı rivayetlerde ve ethar geçiyor. Zı değil, tı harfiyle daha temiz olması demektir. Ve fadluhu fi zatihi ve keramatihi ve fadluhu fi zatihi raciun ila ma khassahullahu bihi min kerametihi. Bir peygamberin diğer peygambere üstün oluşu ne demektir sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın diğer peygamberlere vermeyip sadece o peygambere verdiği özellik demektir. Demek ki Allah Teala bazı peygamberlere diğerlerinden ayrı olarak bir özellik veriyor. Sadece ona özellik veriyor. Acaba bunlar nasıl özellikler? Ne gibi özelliklerdir? Müellifimiz anlatıyor. Ve ihtisasihi min kelamin ev hulletin ev ru'yetin ev maşaallahu min eltafihi ve tuhafi vilayetihi ve ihtisasihi. Mesela Allah Teala'nın bir peygamberle konuşması böyle bir özelliktir. Gördüğümüz gibi. O peygamberi dost edinmesi böyle bir özelliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i dost edinmiştir. Hazreti İbrahim'i dost edinmiştir. Halilullah diyoruz. Efendimiz'e Habibullah diyoruz. Aynı zamanda Efendimiz Halilullah'tır. Yani hem Habibullah'tır, Allah'ın sevgilisidir, hem Halilullah'tır, Allah'ın dostudur. O peygambere cemalini göstermesi böyle bir üstünlüktür. Evet, o peygambere özel bir ikramdır.

0: Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki, o zaman sevgili kardeşlerim, burada kalalım. Şifa-i Şerif işte gördüğünüz gibi böyle mübarek ve güzel bir eserdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun hadisi şeriflerini bize pek güzel bir tarzda anlatıyor. Yüce Rabbim hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur," buyurdu.
1: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz," buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor," deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: "Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Veren el alan elden hayırlıdır.

infak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır, ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, "o şey sana zarar vermezdi" buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip

dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Sıradaki hadisimiz 509 no'lu hadis. Ve an Aişe'te radıyallahu anha. Hazreti Aişe'den gelen bir rivayet. Kâlet. Demiş ki annemiz, Kâne firâşu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı, min udmin, deriden bir yatak idi. Heşvuhu lifun, iç dolgusu hurma lifindendi. Yani içine hurma liflerini doldurdukları, deriden kapladıkları bir yatak şeklinde döşek düşünebiliriz. Ne kadar rahat olabileceğini varın siz düşünün.

Elbette o dönem itibariyle bundan daha iyisi de vardı. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma lifiyle doldurulmuş deriden bir yatağı kullanmış hayatı boyunca. Bize bu bilgiyi en çok sevdiği eşi Hazreti Ayşe haber veriyor. Resulullah onda yattığına göre Hazreti Ayşe de onda yatan ve bunu gayet iyi bilen birisi. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaklaşık 45 sene yaşadı. Ve bu süre zarfında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle hane içerisinden hayatına dair bütün detayları insanlarla paylaştı. İşte burada yatağına kadar yatağının nasıl bir yatak olduğunun tafsilatına dair bilgileri öğreniyoruz kendisinden. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari rivayet etmiş. Sıradaki hadisimiz 510 nolu hadis. Va'an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. İbni Ömer'den gelen bir rivayet. Allah hem kendisinden hem de babasından razı olsun. Kale dedi ki, Künnâ culûsen oturuyorduk. Mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. İz câ'ehu raculun minel ansâri. Derken yanına ensardan bir adam geldi. Yani Medinelilerden biri. Çıkıp Resulullah'ın yanına gelmiş. Feselleme aleyhi. Resulullah'a selam verdi. Thumma edberel ensariyu. Sonra ensari olan kişi arkasını döndü, yani gitmek üzere. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya ehel ensari. Ey ensarlı olan kardeş. Veya ey ensardan olan kardeş. Keyfe ahi Sa'd ibn Ubadeta. Kardeşim Sa'd bin Ubade'nin durumu nedir? Fekale, adam bunun üzerine dedi ki, Salihun, iyidir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men ya'uduhu minkum. Sizden kim onu ziyaret etmek ister? Yani hasta ziyareti gibi. Fekama, bunun üzerine kalktı Allah'ın Resulü. Ve kumna ma'ahu, biz de onunla birlikte ayaklandık. Ve nahnu bid'ate aşara, ve biz o esnada 10 küsür kişiyiz. Ma aleyna ni'alun, ayaklarımızda ayakkabılar yok. Ve la hifafun, çarıklar da yok. Ne bir ayakkabı, ne bir çarık. Ayaklar öyle. Ve la kalanisu, başlarımız da açık, başlarımızda da bir şey yok. Ve la kumusun, üstlerimizde gömlekler de yok. Nemşi fi tilke sibahi, o çorak yollarda yürüdük öyle. Hatta ci'nahu, ta ki Sa'd bin Ubade'nin yanına geldik. Feste'khara kavmuhu min havlihi, yakınları onun etrafından açıldılar, gerilediler. Hatta dena Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlaştı. Ve ashabuhu lezine ma'ahu, ve beraberindeki ashabı

aleyhi ve sellemin özelinde onun hayatının ne kadar sade olduğunu gösteren rivayetler ile tabloyu netleştirmişken, bunun etraftaki karşılığını, diğer sahabedeki yansımasını da bize gösterdi. Onlar da fakirce bir hayatı yaşıyorlardı. İçlerinden çokça imkanlara kavuşanlar dahi bu imkanlarını Resulullah'a öykünerek Allah'ın yolunda harcamayı seçiyorlardı. Elbette başka bir kısım kimseler de daha gevşek davranıp kendi hayatlarında bunu değerlendirebilmişlerdir. Resulullah'ın toplumu homojen bir toplum değil. İçerisinde münafıklar var, içerisinde fasıklar var. Bir de sahici, gerçekten Resulullah'a iman etmiş ve hayatını bu yolda adamış kimseler var. Bunlar arasında da fazilet farkı var. Resulullah'a her şeyle dikkat edip onun gibi yaşayanlardan tutun, daha uzak düşenler, daha gevşek olanlar da söz konusudur. Herkesin fazileti başkalarından farklıdır. Dolayısıyla sade yaşam Resulullah'ın öğretisinde zorunlu değildir. Mecburi değildir. Olsaydı bunu illaki açık bir ifadeyle onlara yansıtırdı. Ama o hep özendiren bir yaklaşım sergiledi. Dünya geçimliğini serin kanlı bir biçimde ele alan, düşük standartta bir hayatı, yani sade dediğimiz, yaşayan, velev ki eline çok imkan geçse bile bunu Allah yolunda başkalarıyla paylaşan bir model ortaya koydu. İşte etrafındaki ashabı. Onlar da sadelikte bizler için bir örnek. Çoğunun ayağında başında doğru düzgün bir şey olmadığı bir halde hayatlarını idame ettiriyorlar. Eğer bu dünyada güzel imkanlar içerisinde yaşamak Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok değerli ve önemli bir şey olsaydı, Resulullah'ın daha birinci halkasındaki bu insanları bu hal üzere dünyada yaşatmazdı. Belli ki içinde bulunduğumuz bu dünya sürecinin öyle ya da böyle olması Allah'ın nazarında o kadar farksız ki, bizlerin cep telefonları kullanıyor olmamız, uçaklara biniyor olmamız, hayatımızın bu denli gelişen teknoloji sayesinde refah içerisinde adeta yüzmesi, demek ki o kadar kıymetsiz ki, çünkü değerli olsaydı Cenab-ı Hak bunu bu güzelim insanlara yaşatırdı. Ama dünya o kadar değersiz ki, işte Allah'ın en çok sevdiği elçisi ve etrafındaki yakın planındaki arkadaşlarının dünyada sürdükleri hayat standartları. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Estaizu billah, وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَ İnsanların hepsi tek bir ümmet olmayacak olsaydı, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةً Biz Rahman'ı inkar eden kimselere, onların evlerini, barklarını altından, gümüşten, kerevitten kılardık. Ve ayette Cenab-ı Hak rahatsız edici bir biçimde Allah'ı inkar değil de Rahman'ı inkar diye zatını en çok da bize takdim ettiği, ifade ettiği, Bismillahirrahman diye Rahman olarak tanıttığı o ismiyle anmış. Rahman'ı inkar edenler. Limen yakfuru bir rahmani. Cenab-ı Hakk'ın böylelerine kızıp bir yudum su vermemesi lazım. Ama dünya o kadar değersiz ki, böylelerini altından, gümüşten, kerevitten evler ve barklar ile donatıyor dünyada. Öte yandan onun Rahman ismini yüce bilip uğrunda ölen kimseler, Musab bin Umeyr gibi, öldüklerinde üzerlerindeki kıyafet bedenlerini kapatmaya bile yetmiyor. O yüzden gelen bir rivayette Resulullah'ın şöyle dediği ifade edilir. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ Şayet dünya Allah'ın katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı, مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاِنْ Allah o dünyadan bir kafire bir yudum su içirmezdi. Ki dünyayı düşünün, içinde dev su kütleleri var. Ama dünyanın tamamı
bir sivrisineğin kanadı kadar değil.

değerli olabilseydi Allah kıymazdı bir kafire o milyonlarca ton sudan bir yudum suyu. Ve bu kadar verdiğine göre demek ki hiçbir değeri yok Cenab-ı Hakk'ın katında. O yüzden verdikçe veriyor. Bu açıdan baktığımızda ayeti anlamamız kolaylaşır. Cenab-ı Hak Rahman'ı inkar edenlere bu denli fazla vermeyi aslında isteyebilirdi. Fakat buyuruyor ki o zaman insanlar tek bir ümmet olurlardı. Yani herkes o tarafa kayar, herkes Rahman'ı inkar edeyim de ben de bu muazzam servetlere kavuşayım diye harekete geçerdi. Hak Teala bunu önlemek ve insanların iradelerini böylesi bir baskı altında bırakmamak üzere Rahman'ı inkar eden kafirlere bu denli aşırı bir biçimde vermedi. Onların da zenginleri var, müminler arasında da zenginler var. Ama genel görünüm kafirlerin tarih boyunca da böyle dünyadan daha fazla imkanlara kavuşabildiklerini göstermektedir. Cenab-ı Hak bunu iyice ileriye taşıyıp her Rahman'ı inkar edenlere muazzam servetler vermeyi aslında yapabileceğini söylüyor ama bu sebepten ötürü yapmadığını haber veriyor. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için

Ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin

0: yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi. Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. "Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize girip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut." dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet," diye dua et.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimizi anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca, Ensar ve Muhacir kardeşliğini anlatmaya devam ediyor. İnsanları misafir etmek, onlara sahip çıkmak, evini paylaşmak çok kolay bir iş değildir sevgili çocuklar. Ama Medineliler bunu en güzel biçimde yaptılar. Bu nedenle onlara Ensar denildi, yani yardımcı olan. Nasreddin Hoca burada başından geçen bir olayı anlattı. Benim bir tanıdığım vardı, çok zengin bir adamdı. Ailesi fazla kalabalık değildi. Bazen camiye gelir, namazını cemaatle kılardı. Beni her gördüğünde ısrarla evine davet ederdi. "Hocam, ne olursunuz bir gün bizim evimize buyurun, hanemizi şereflendirin." Sonunda yanıma birkaç arkadaşımı da alarak onun evine gittim. Sokağa girdiğinde ev sahibimizin pencereden dışarı baktığını gördüm. Demek ki evdeydi. Eve gelip kapıdan seslendim. Biraz bekledik ama açmaya gelen olmadı. Bir defa daha kapıyı vurup bekledik. Yine gelen olmadı. Kimsenin kapıyı açmamasına şaşırdım. Beni her zaman davet eden arkadaşım az önce evinin penceresindeydi. Acaba bir şey mi oldu diye meraklanmaya başladım. "Allah Allah, az önce Hüsnü Efendi'yi gördük. Başına bir şey mi geldi acaba? Hayırdır inşallah. Neyse, biz kapıyı üçüncü defa çaldık ve yeterince de bekledik. Artık gidelim." Tam dönmek üzereyken kapı açıldı. Dışarı çıkan hizmetçi üzüntüyle konuştu. "Hocam, hoş geldiniz. Hüsnü Efendi'yi ziyarete geldiniz herhalde." "Evet kızım." "Maalesef kendisi evde yok. Gelince ben geldiğinizi söylerim." Ben çok şaşırmıştım. Az önce Hüsnü Efendi'yi pencerede görmüştüm çünkü. Anlaşılan bizi kabul etmek istemiyor.

0: gördü. Bizi defalarca eve çağırdığı için üzülmesin diye evine gitmiştik. Adamın yalan söylemesine çok üzülmüştüm. Ona bir mesaj vermeliydim. Peki kızım, Hüsnü Efendi eve gelirse ona söyle, bir daha dışarı çıkarken başını pencerede unutmasın. Kızcağız utanmıştı. Peki efendim, söylerim dedi. Ve biz geri döndük çocuklar. Bir tarafta evinin yarısını misafirine ayıran müminler, diğer tarafta 2-3 saatliğine misafir ağırlamaktan kaçınan cimriler. Maalesef böyle insanlar da var. Ama Allah'a şükür ki sayıları az. Sevgili arkadaşlar, Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman orada farklı dinlerden insanlar da vardı. Müslümanların yanı sıra Yahudiler ve müşrikler de vardı. Müslümanların sayısı azdı. Peygamber Efendimiz Müslümanlar arasında kardeşliği kurduktan sonra Yahudi ve müşriklerle de bir anlaşma yaptı. Medine Sözleşmesi veya Medine Vesikası da denilen bu anlaşmayla çok önemli kararlar alındı. Medine'de yaşayan insanlar arasında birlik sağlandı. Bunlar birbirlerine saldırmayacaktı. Şayet dışarıdan bir saldırı gelirse de şehri birlikte savunacaklardı. Herkes kendi dininin gereğini yerine getirecekti. Kimseye baskı ve zorlama yapılmayacaktı. Herhangi bir tartışma halinde Peygamber Efendimiz hakem olacaktı. Bu anlaşmayla Medine'deki Müslümanlar kendilerini ve şehri güvenceye almış oldular. Ve başkan olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi herkes kabul etmiş oldu. Müslümanların sayısı azdı ama etkisi fazlaydı. Sevgili arkadaşlar, Allah Resulü'nün bize örnek alacak en önemli hizmetlerinden biri de ilim yolunda yaptığı işlerdir. İlim öğrenmeye çok önem verirdi Efendimiz. İlim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır buyurmuştu. İslam hakkında fazla bilgisi olmayan insanları bilgilendirirdi. Yeni Müslüman olanlara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler vermek için gece gündüz çalıştığı talebeler yetiştirdi. Onları kabilelere öğretmen olarak görevlendirdi. Tüm bu çalışmaları Mescid-i Nebevi'de yaptı. Mescitte gündüz vakti şimdi bizim yaptığımız gibi Peygamber Efendimizle Müslümanlar ders görürlerdi. Hiç evi olmayan veya dışarıdan gelenler de geceleri mescidin bir bölümünde kalırlardı. Bir nevi yatılı bir medrese gibiydi. Ashab-ı Suffe'de denilen bu insanlar Kur'an-ı Kerim öğrenir ve öğretirlerdi. Kabilelerle görüşme yapmak, elçilik yapmak amacıyla görüşmelere giderlerdi. Gün boyu Peygamberimizle birlikte olur, Müslümanların yapılacak işlerinde yardımcı olurlardı. Ve cihat zamanı da geri kalmazlardı. Allah Resulü bir peygamberdi, aynı zamanda çok iyi bir yöneticiydi. Sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak insanlara İslam'ı anlatmakla kalmıyordu. Onların dertleriyle de ilgileniyordu. Toplumda var olan sıkıntıları gidermeye çalışıyordu. Medine şehir sınırının belirlenmesi bir yönetici olarak yaptığı önemli bir iştir. Ayrıca Müslümanların ticaret yapması için bir çarşı kurdu. İçme suyu açtı, sulama kanalı açtırdı, nüfus sayımı yaptırdı, yeni bir anayasa hazırladı. İşte tüm bunlar Hazreti Muhammed'in Medine'nin ilk yıllarında yaptığı işlerden bazılarıdır. Ve bunlar Medine'de İslam medeniyetinin yeşermesini, kökleşmesini, büyümesini ve tüm dünyaya yayılmasını sağlıyordu. Sevgili arkadaşlar, Medine'de hicretin birinci yılında çok önemli bir uygulama hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi Müslümanlar günde 5 vakit namaz kılarlar. Her bir namazın da kendine göre bir vakti vardır. O vakit gelince camide cemaatle namaz kılınır. Gelemeyenler de ev ve iş yerlerinde kılarlar. Önceleri namaz vaktinin geldiğini insanlara duyuracak bir işaret yoktu. Namaz vaktinin geldiğini zanneden bazı kimseler camiye erken geliyordu, bazıları da vakit girmedi diye düşünerek geç geliyordu. Bu durumda cemaatle namaz kılmada bazı düzensizlikler oluyordu. Peygamber Efendimiz herhangi bir konuda ilgili ayet gelmediği zaman arkadaşlarını toplar, onların fikirlerini alırdı. Bu sefer de öyle yaptı. Ashabını topladı ve aynı anda herkesin camide olmasını sağlayacak bir çözüm bulmak için fikirlerini sordu. Değişik öneriler geldi. Namaz vakti gelince çan çalalım. Bu kabul görmedi. Olmaz, bu Hristiyanların işidir. Başka bir teklif daha geldi. Boru çalalım. Bu da Yahudilerin uygulamasıdır. Öyleyse ateş yakalım. Bu da olmaz çünkü Mecusiler böyle yapar. Namaz vakti gelince bayrak dikelim. Bu teklif de kabul edilmedi. Bir karara varamadan dağıldılar. Ancak o gece ilginç bir durum yaşandı. O gece ashabtan Abdullah bin Zeyd bir rüya gördü. Rüyasında birisi kendisine ezan sözlerini öğretmekte ve namaz vakti için bu sözleri okumalarını tavsiye etmekteydi. Sabah namazı için heyecanla camiye gelen Abdullah, rüyasını Allah Resulüne anlattı. Daha sözü bitmeden Hazreti Ömer de aynı rüyayı gördüğünü söyledi. Buna başkaları da eklenince aynı rüyayı pek çok kişinin gördüğü anlaşıldı. Zaten Yüce Rabbimiz de bu konuda hükmünü Peygamber Efendimiz'e bildirmişti. Ey Abdullah, ezan sözlerini Bilal-i Habeşi'ye öğret, o ezanı okusun. Nasrettin Hoca'yı dikkatle dinleyen Salih hemen sordu. Hocam, acaba Abdullah'a niçin okutmadı? Bilal-i Habeşi çok gür, güçlü ve etkili bir sese sahipti. Ve o ilk ezanı okudu. O günden bugüne Müslümanlar ezan okuyorlar ve inşallah kıyamete kadar da okuyacaklar. Akif izin alarak bir sıkıntısını dile getirdi. Hocam, bazıları iyi olmayan bir sesle ve makamını bozarak ezan okuyorlar. Haklısın Akif. Ezan en güzel sesli ve eğitimden geçmiş olan kişilerce okunmalı. Ezan dinleyene manevi bir lezzet vermeli, onu camiye çekmeli. Ezanı dinleyip de İslam'ı araştıran ve Müslüman olan çok insan vardır. Bizler de ezanı en güzel biçimde okumalıyız ve aynı zamanda manasını da düşünmeliyiz. Allah'ın en büyük olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğunu, namazın bizi kurtuluşa çağırdığını bilmeliyiz. Bunlar İslam'ın temel esaslarıdır. Emin Nasrettin Hoca'ya takılmak istedi. Hocam, duyduğuma göre siz bir defa hem koşuyor hem de ezan okuyormuşsunuz. Böyle olur mu? Nasrettin Hoca parmaklarını Emin'e doğru salladı. Seni yaramaz seni, benim hatamı bulmak istiyorsun ha? Ama sebebini söylersem bana hak verirsin. Sesin duyulmasını sağlamak için ezan yüksekçe bir yerde okunur. Ben bir defa koşarak ezan okudum. Bunun birçok nedeni vardı. Birincisi, daha çok insanın duymasını sağlamak. İkincisi, ezanı duymadım diye camiye gelmeyenleri namaza çağırmak. Üçüncüsü, benim sesimi duyacak tüm varlıkların ahirette buna şahit olmasını sağlamak. Dördüncüsü, şeytanı kovalamak. Çünkü Peygamber Efendimiz ezan okunduğu zaman şeytanın oradan kaçtığını buyurmuştur. Anladın mı Emin Efendi? Ha bir de sesimin nereye kadar gittiğini öğrenmek için. Son cümleyi söyleyince Nasrettin Hoca da Emin ve diğer öğrenciler de güldüler. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: Şu insandır. Şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Görme engelli sahabi Ümmü Mektum, bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "Bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "Bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin aynı delikten 2 defa sokulmaz. Yani aynı konuda 2 kere aldatılmaz."
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye "Alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok" de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter."
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin."

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
0: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. Ya Allah, Ya Rahman dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik,
3: karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
4: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
3: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
4: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
5: Yine ne diyor?
6: Bu kez ne istemiş tanrısı?
4: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı? Öyle demiyor muydu Muhammed?
5: Evet öyle diyordu.
6: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
4: Şimdi öyle demiyor ama Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
3: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, elemi, kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir." Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi."

0: Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tensih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" diye dua ederdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır" buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, "Onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Resul-i Ekrem de, "Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir" cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisine oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin."

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır buyurdu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Eti helal olan hayvanlar. Şeddat bin Evs'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah her şeyde ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir. Öldürürken dahi güzel bir şekilde öldürün. Hayvanı keserken de güzel bir şekilde kesin. Biriniz hayvan keseceğinde bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın. Hazreti Peygamber ashabına normalde etleri yenilen ancak pis şeyler yiyerek beslenen ve genel bir tabirle cellale olarak isimlendirilen kara hayvanlarının hem etinin yenilmesini hem de sütünün içilmesini yasaklamıştır. Bu hadisi rivayet eden Abdullah bin Ömer'in pislik yiyen tavukları 3 gün bekletip etinin temizlendiğine kanaat getirdikten sonra yemesi, Efendimizin bu konudaki uyarısının doğrudan pisliklerin et ve süt üzerinden etkisiyle ilgili olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla belirli bir süre sonra yenilen pis şeylerin etkisinin geçtiğine kanaat getirildiği takdirde bu hayvanların eti yenilebilecektir. Ancak geçmişte bu süre tecrübe yoluyla tespit edilirken günümüzde bunun gelişmiş yöntemlerle tespiti daha isabetli olacaktır. Pis şeyler yiyen hayvanlarda değişik parazit ve mikropların gelişip çoğalması ve bunların hayvanın etine ve sütüne karışması muhtemeldir. Dolayısıyla o hayvanın etini yiyen veya sütünü içen insanların da hastalığa maruz kalma riskleri artmaktadır. Hayvanların etinin yenilebilmesi konusunda cinsinin yanı sıra nasıl kesildiği de önem arz etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların yenilmesinin haram olduğu açıkça ifade edilerek, "Artık ayetlerine inanan kimselerseniz, üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin." buyurulmaktadır. Ümmeti Muhammed'in hata ile unutarak ya da bir başkası tarafından zorlanarak yaptıkları davranışların Allah tarafından affedileceğine dair genel prensip gereği hayvan kesiminde besmele çekmenin unutulması sorun teşkil etmemektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz besmele çekildiğinin bilinmediği durumlarda besmele çekilerek o etin yenilebileceğini belirtmiştir. Zira putlar ve batıl inançlar uğruna Allah'ın ismi anılmadan kesilen hayvanların yenilmemesinin asıl nedeninin Müslümanların zihninde ve pratiğinde tevhid inancını korumaya yönelik

Araplar cömertliklerini ispat etmek ve gösteriş yapmak için deve kesme yarışları düzenlerlerdi. Bu müsabakalarda yarışmacılar birisi pes edip yarıştan çekilene kadar karşılıklı olarak deve boğazlarlardı. Hazreti Peygamber'in bu şekilde kesilen hayvanların etlerinden yenilmemesini istemesi de hayvanların sadece Allah adına kesilebileceğini, başkalarına karşı böbürlenme ve kendini ispat gayesiyle hayvan kesmenin doğru olmadığını vurgulamaya yöneliktir. Abdullah bin Abbas'ın anlattığı şu rivayet, konunun manevi yönünü, ibadeti ilgilendiren boyutunun önemini bizlere anlatmaktadır. Rivayete göre bazı kimseler Hazreti Peygamber'e gelerek, "Bizler kendi boğazladığımız hayvanların etinden yediğimiz halde Allah'ın öldürdüğü hayvanları yemeyecek miyiz?" şeklinde itirazda bulunurlar. Bunun üzerine, "Artık ayetlerine inanan kimselerseniz, üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz Allah'a ortak koşmuş olursunuz ayetleri nazil oldu. Böylece yenilebilecek hayvanların sadece Allah için ve onun adıyla kesilmesinin gerekliliği açıklanmış oldu. Hazreti Peygamber, "Yüce Allah her şeyde ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir. Öldürürken dahi güzel bir şekilde öldürün. Hayvanı keserken de güzel bir şekilde kesin. Biriniz hayvan keseceğinde bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın." buyurmuştur. Bu hadisiyle rahmet elçisi, kesim işlemlerinin hayvanlara eziyet vermeyecek en güzel şekilde olmasını vurgulamıştır. Bu bağlamda ashabına bıçakların bilenerek hayvanlardan saklanmasını, hayvanları keserken olabildiğince çabuk davranılmasını emretmiş, hayvanların şah damarına varmayacak bir şekilde boğazlarının az bir kısmının kesilerek ölüme terk edilmesini ise yasaklamıştır. Hazreti Peygamber hayvanları zebh yani yemek ve nefes borusuyla iki şah damarının kesilmesi veya nahr, develerde boğazla göğsün birleştiği yerin kesilmesiyle bilinen iki yöntemle kesmekteydi. Bununla birlikte Resulullah, kaçtıkları için boğazlanmaları mümkün olmayan hayvanları durdurmak amacıyla çeşitli yollar denenmesine de müsaade etmiştir. Yüce Allah, deniz hayvanlarıyla ilgili olarak, sizin için ve yolculuklar için de geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek helal kılındı buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de kendisine sorulan sorularla ashabını deniz ürünleri konusunda aydınlatmıştır. İbnül Farisi radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz denizde yolculuk yapıyoruz ve yanımızda az miktarda su taşıyoruz. Eğer bu suyla abdest alacak olursak susuz kalırız. Deniz suyuyla abdest alabilir miyiz?" diye sordu. Hazreti Peygamber ona şöyle buyurdu. "Onun suyu temiz, temizleyici, ölüsü de helaldir." Bu hadisiyle deniz ürünlerinin yenmesinin helal olduğunu açıklayan Hazreti Peygamber, denizde ölen hayvanların hangilerinin yenilebileceği hususunda şöyle buyurmuştur. "Denizin sahile attığı veya sular çekildiği için açıkta kalan deniz canlılarını yiyin. Fakat denizde kendiliğinden belli bir sebep olmaksızın ölüp de su yüzeyine çıkanları yemeyin. Buna göre su sıcaklığının ani değişimi veya suyun çekilmesi gibi bir neden olmaksızın ölüp su yüzüne çıkan deniz ürünleri yenilemeyecektir. Çünkü bu şekilde ölen hayvanlar insan sağlığını tehdit etmekte ve zehirlenmelere yol açabilmektedir."

Eti yenilebilen hayvanlar konusunda belirlenen ölçü, insanlara faydalı olan temiz ve hoş şeylerin helal, kötü ve iğrenç şeylerin de haram olduğudur. Ancak insanların beden ve ruh sağlığını en iyi şekilde muhafaza etmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde bazı yasaklar, sınırlamalar ve açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır. Bu anlamda insanları her türlü kötülükten koruyan ve onları en güzel şekilde himaye eden Allah'ın emirlerine ve sevgili Peygamberimizin tavsiyelerine uymak müminlere fayda sağlayacaktır. Bu alanda kitap ve sünnette söze edilmeyen, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çeşitli hayvanların yenilip yenilemeyeceği ise, daha önce andığımız tayyibat ve habais kavramları ölçüt alınarak ilim adamları tarafından ortaya konulacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır."
1: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Resulullah'ın himayesini aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

Ve İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İstersen misvak ağacından bir dal parçası olsun'' buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin," der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın," diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin," deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer," buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz," demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir." Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: "Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem, Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum," dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin," deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz," demiştir. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir."

0: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

0: Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: Mekke'nin fethedildiği gün Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans

Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığı

yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.''

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar. Hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Haklısın.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
5: Demek bir elçisin.
6: Evet.
5: Kimin elçisi?
6: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
5: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
1: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
0: 128. Bölüm.
1: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
7: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
8: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
9: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
7: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
8: Evet.
9: Evet.
7: Peki bize can veren kim?
8: Allah.
7: Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
9: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
7: Evet oğlum. Evet, aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
9: Öyle olsun, ne olur. Geri dön.
7: Siz dua edin, düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
8: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
7: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
8: Olmaz tabii.
7: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
8: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
7: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü, değil mi?
8: Evet.
7: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları deviremez.
8: Anlıyorum.
7: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
9: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
7: Aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
9: Tamam baba. Sen merak etme.
1: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
1: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
11: Ey Allah'ın Resulü, bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
1: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
1: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
13: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
14: Amin.
13: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
1: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için peygamberimizin yanına geldi.
15: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
1: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
15: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
1: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt, dedi.
15: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
1: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur, dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
11: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
15: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Buna ağlıyorum.
13: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin. Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
15: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
1: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
13: Heraklius ordusunu toplamış.
5: 100.000 kişi var diyorlar.
14: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
13: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
16: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
13: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
17: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız. Biz olacağız. Kazanan biz
18: olacağız. Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
11: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız? Farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
13: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
15: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
13: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
11: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
15: Ey kavmim, vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
18: Revaha'nın oğlu doğru söylüyor.
19: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
18: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
20: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
1: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.''

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenmeyin.

Onlardan biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin," buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, "Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Cennettir," dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu

0: aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Yahya Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.
1: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fi'd-dünya ve'l-âhireh. Ya zel celali vel ikram.
0: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us: "Utlubul ilm minel mehdi ilel lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.

Her işin başında insan bir çıkış noktası arar. Bazen bir kelime, bazen bir niyet, bazen de küçük bir işaret. Fakat biliriz ki her başlangıcın en hayırlısı, her niyetin en bereketlisi ve her işaretin en sağlamı besmele ile başlanandır. Besmele, inanan kalplere bir sığınak, bir güven, bir hatırlayış ve dua olur. Nereden mi biliyoruz? Buyurun, zamanın ötesine, kalplerimizi Peygamberimizin rehberliğine emanet edelim. Bundan yüzyıllar önce, insanlığın karanlığa sürüklendiği, hakla batılın birbirine karıştığı bir zamanda, alemlere rahmet olarak gönderildi hidayet rehberi. İnsanların kalplerine iman tohumlarını ekerken, onlara yol gösterecek her adımda Rabbinin adıyla başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Peygamberimizin hayatında besmelesiz başlayan hiçbir iş yoktu. Besmele sadece ibadet anlarında değil, hayatın her anında yer almalıydı. O yüzden ne bir söz, ne bir yemek, ne de bir yolculuk onun dilinde besmelesiz başlamadı. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, yani Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evveli ve ahiri, yani başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin buyurmuştu. Başka bir vakitte ise Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle anlatmıştı: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sevgiyle baktı ve şöyle söyledi: Oğlum, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye tavsiyesinde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeklere besmeleyle başlamayı ve her lokmayı özenle düzenli bir şekilde yemeyi öğütlerdi. Gün içinde bütün işlerine besmeleyle başlar, bitirdiğinde Rabbine şükreder ve evine dönerdi. Peygamberimiz evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. Yine besmele çekerek su kabının ağzını ört buyurmuştur. Rahmet peygamberi yatağına uzandığında, Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm derdi. Uyurken de dilinden besmele eksik olmazdı. Peygamber Efendimiz şunu biliyordu: Rabbimizin adıyla başlayan iş eksilmez. Onun adıyla yürüyen asla kaybolmaz. Onun adıyla başlayan iş dağları aşar, yolları dümdüz ederdi. Efendimiz ne dediyse ashab da onun izinden gitti. Çünkü Peygamberimiz sözünü hayatıyla doğrulayan, söyledikleriyle yaptıkları arasında en ufak bir çelişki barındırmayan eşsiz bir örnekti. O sadece diliyle değil, duruşuyla, ahlakıyla ve tüm hayatıyla öğretiyordu. Ashab onun sadece sözlerini değil, o sözlerin ruhunu görüyor ve kendi hayatlarına ilmek ilmek nakşediyordu. Asırlar geçti. Sabah kalkarken, sofraya otururken, evden çıkarken, her işin başında, her adımın eşiğinde besmelenin bereketiyle başlıyoruz. Efendimizin sünneti, öğütleri ve hayat tarzı bizim değişmez rehberimiz. Bizler de işimize, her sözümüze, her yolculuğumuza besmeleyle başlıyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği gibi her adımımızda onun rızasını gözetmek, güzel ahlakla davranmak ve doğru yoldan ayrılmamak bizim için şuur haline geldi. Bugün de aynı. Onun izinde her işimizde Allah'ın adını anıyor, dualarımızla, niyetlerimizle işimizi Rabbimize emanet ediyoruz.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası, kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam, değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da, başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

0: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum" dedi. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cemaatle namaz, aynı secdeye baş koymak. Ebu Said el-Hudri tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır. Diğer adımıyla da bir günahı silinir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Ebu Mesud el-Ensari'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa Allah'ın kitabını en iyi okuyup bilenleri imam olsun. Kur'an okuma konusunda eşit iseler, sünneti en iyi bilen imam olsun. Bir kimse izin vermedikçe bir başkasının yetkili olduğu yerde imamlık yapmasın ve kişinin evindeki özel mekanına oturmasın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Ama biriniz tek başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İmam kendisine uyanların namazlarına kefil, müezzinse namaz vakitleri konusunda kendisine güvenilen kimsedir. Allah'ım, imamlara kefil oldukları konuda muvaffakiyet ver. Müezzinleri de muhtemel hatalarından dolayı bağışla. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulmak için vardır. Öyleyse namazda ondan farklı davranmayın. O rükûya varınca siz de rükûya varın. Semiallahu limen hamide dediği zaman Rabbena lekel hamd deyin. Secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidin. Oturarak namaz kıldığı vakit siz de hep birlikte oturarak kılın. Namazda safı düzgün tutun. Çünkü safı düzgün tutmak namazın güzelliğindendir. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraat ile kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Mes'udin radıyallahu anh, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, helekel mutanatti'un, kaleha thelâthe.
2: İbni Mes'ud'dan radıyallahu anh, rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة
2: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
0: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: استبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: La tekunu imma'aten tekulun in ahsanen nasu ahsanna وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.
4: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, insanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, İnsanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever, buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde, hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar, bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah, ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede, ihsan, insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan, yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbni Abbas olmuştu.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annen cevabını verdi. Adam sonra kimdir diye sorunca Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam sonra kimdir diye yeniden sorunca Peygamber Efendimiz annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam yine sonra kimdir dedi. Hazreti Peygamber sonra babandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.
0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cüreyh Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وَهَاُولَٰئِ بِوَجْهِ
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علما سهل الله له بعلما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى

0: الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir, buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah, diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle cevap verdi. Allah yolunda, muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Şehitler Efendisi'nin kızı Ümame binti Hamza. Hicretin 7. senesiydi. Resulullah ve ashabı umre için Medine'den Mekke'ye gelmişlerdi. İslam tarihine Umretül Kaza adıyla geçen bu umre, pek çok muhacirin Mekke özlemine merhem olmuş, onlar hicretten sonra ilk kez umre

yapma imkanı elde etmişlerdi. Mekke'de kalış sürelerini tamamlayıp tam Medine'ye doğru yola koyulmuşlardı ki, arkalarından koşan bir kız çocuğunun sesiyle durakladılar. "Amcacığım, amcacığım" diye telaş ve heyecanla Resulullah'a seslenmekteydi. Resulullah geriye dönünce sevgili amcası Uhud şehidi ve Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame ile göz göze geldi. Ümame, Resulullah'ın amca kızı olduğu gibi süt akrabalığı sebebiyle aynı zamanda yeğeni sayılırdı. Zira Resulullah amcası Hamza ile süt kardeşti. Ümame'nin Peygamber Efendimiz'e amcacığım diye hitap etmesi de bu süt akrabalığı sebebiyleydi. Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'nin tek bir arzusu vardı. Allah Resulü ile Medine'ye gitmek. Duruma şahit olan Hazreti Ali hemen ileri atıldı ve "Amcamızın kızını müşriklerin elinde bırakamayız" dedi. Ümame'yi sırtlanıp Hazreti Fatıma'ya uzattı. Hazreti Fatıma da Ümame'yi devesinin mahfesine sakladı. Böylece Hazreti Hamza'nın emaneti olan bu minik kız çocuğu için hicret yolculuğu başlamış oldu. Ümame Mekke'den uzaklaşıp Medine'ye yaklaştıkça adeta sevgili babasının kokusunu hissetmeye başlamıştı. Yüreği acıyla dolu bu yavru ısrarla babasının kabrinin yerini sorup durdu. Ümame'nin bu içli arayışı ve baba özlemi peygamber şairi Hasan bin Sabit'i de derinden etkilemiş, ona şu dizeleri söyletmişti. "O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahat ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin davetidir. Rıza ve mutlulukla dolu cennete." Hazreti Fatıma'nın terkisinde nihayet peygamber şehri Medine'ye varan Ümame, babası Hamza'nın yakınları tarafından büyük iltifatla karşılandı. Amcaoğulları Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talib'in yanı sıra Zeyd bin Harise de Ümame'yi himayesine almak istiyordu. Her biri Şehitler Efendisi'nin kızına sahip çıkmak, bakımını üstlenmek için yarışa girmişti. Hazreti Ali Ümame'yi Mekke'den kendisinin getirdiğini, ayrıca onun amcaoğlu olduğunu söylüyordu. Israrla himayesine talip oluyordu. Cafer bin Ebi Talip ise Ümame ile amca çocukları olmalarının yanı sıra hanımı Esma binti Umeys'in Ümame'nin teyzesi olduğunu hatırlatıyordu. Zeyd bin Harise'ye gelince Resulullah'ın kendisiyle Hazreti Hamza'yı İslam kardeşi ilan ettiğini, bu manevi kardeşlik hatırına Ümame'yi koruma ve kollama önceliği olduğunu ileri sürüyordu. Bu iyilik yarışı karşısında Allah Resulü teyzenin anne gibi olduğunu ifade buyurarak Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasını uygun buldu. Böylelikle Ümame'nin hidane hakkı Cafer bin Ebi Talib'e verilmiş oldu. Allah Resulü Ümame'yi her zaman koruyup kolladı. Onu adeta sevgili kızı Fatıma ile bir tuttu. Bir gün Resulullah'a ipek bir kaftan hediye edilmişti. Allah Resulü hemen Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Bu ipek kaftanı ona verdi ve başörtüsü olarak kullanmaları için Fatımalar arasında paylaştırmasını istedi. Hazreti Ali de bu ipek kaftanı hanımı Hazreti Fatıma, annesi Fatıma binti Esed ve Ümame arasında paylaştırdı. Bu nedenle olsa gerek bazı biyografi müellifleri Ümame'nin ismini Fatıma olarak kaydetmişlerdir. Ümame evlenme yaşına gelince Hazreti Peygamber onu Ümmü Seleme'nin oğlu Seleme ile evlendirdi. Seleme Resulullah'ın evinde büyümüş yetim bir çocuktu. Bu evlilikle Uhud'un iki şehidinin evlatları bir araya gelmiş oluyordu. Zira Seleme'nin babası Ebu Seleme de Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın tesiriyle şehit olmuş bir sahabiydi. Ümmü Seleme ise kocasının şehadetinin ardından Hazreti Peygamber'le evlenmişti. Ümame bu evlilikle Peygamberimizin eşlerinden Ümmü Seleme'nin de gelini oldu. Ümame'yi tarif etmek için çok şey söylenebilir. Sevgili Peygamberimizin amca kızı, süt akrabalığıyla yeğeni, Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Cafer'in amca kızları,
Ümmü Seleme'nin gelini ve daha pek çok kıymetli bağ. Asr-ı Saadet'in mahzun ama bir o kadar da değerli yetimi. Ashabın büyüklerinin koruyup kollamak için yarıştıkları göz aydınlığı bir kız evlat. Adı Hazreti Fatıma ile anılan bir Fatıma. Peygamber şairi Hasan'ın dediği gibi, şehitlik bir davet, bir rıza, bir sürur. Hem şehit için hem de şehidin ardında bıraktığı yakınları için.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: İbn Abbas şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: نومان بن بشيرين رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün

0: sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وليس في رواية أبي داود على ولده
0: أبو هريرة دان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: أبو الأسكى واسلة بن أسكادان رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya

görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

insana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur.

0: Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır. Onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir. Ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.
1: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
1: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğini alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi, Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: Üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin.
1: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: حسن بن علي şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının evet demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da, "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat

0: Üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
1: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
0: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
0: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
2: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.
1: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
2: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن صامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها.
3: ثوبان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Lahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

Allahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık kalmazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü, mal hırsının cömertli cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.
1: Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı: "Bu ay Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun," buyurmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama "Ey kafir!

0: kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ
3: Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri! Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz Medine'de bulunan Baki mezarlığına gider, orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaret

0: hararetinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin, tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye, "Esselamu aleyküm ehli diyar, ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun" diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet ve mağfiret diler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysa ki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar.
1: Kırk hadiste iman.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi: birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar, hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Haklısın.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
5: Demek bir elçisin.
6: Evet.